Elbet. Elbet Türk'ün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen

Eski tadım yok artık. Durgunum, duruldum. Belli etmedim ama incildim, kırıldım. Hep içime atmaktan inan ki.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

elinde, başın omuzunda. Hani buluşmuştuk kır kahvesinde, yalnızlık seninle çamlar altında. O güzel, o şirin kır kahvesinde. Canımsın diyerek beni sarmıştın. Evlenelim deyince kanatlanmıştım. Sevinçten olacak çok, çok ağlamıştım. O güzel, o şirin kır kahvesinde.

şimdi bir hatıra oldu o günler. Neler konuşmuştuk seninle neler. Gözlerim, gözlerim hasretle yolunu bekler. O şirin, o küçük.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
10: Tahsildaroğlu benim peynirim.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün öğleden sonra saat 12.1 civarlarında İstanbul'da yağmur görülüyor, bilginiz olsun. Gezme planlarınız varsa bunda dikkate almanızı tavsiye ederiz. Öğleden sonra İstanbul'da yağmur görünüyor.

0: uyandıran adam. Gönül dostu Şener.
1: Yine her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi kendini kesenler, ufacık kaza önemli değil diyenler, ben aslında usta kesiciyim diyenler aklıma hep şeyi getiriyor. Sarhoş olup da ben sarhoş değilim. Aklıma hep bunu getiriyor. Bu kurbanda kendilerini kesenlere geçmiş olsun diyelim. Önümüzde

0: sana.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin. Alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: geçir.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
0: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Perşembe sabahı 7.23 saatlerimiz Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlıklı bir bilgi paylaşımı mı bilmiyorum. Güzel bir haber değil ama Ebola kontrolden çıkıyor diye başlık atmışlar. Kim bilir hangi filmin peşindeler bilmiyoruz ama zaman gösterecek. Kongo'daki Ebola salgınının yayılma hızının müdahale ekiplerinin kapasitesinin aştığı kabul edilmiş. Ebola salgını diye bir şey buldular. Şimdi onu pompalıyorlar dünyaya.

0: Benim için anlamı büyük şarkılardan bir tanesidir bu şarkı. Bu kız beni görmeli. Çünkü o zaman Kral TV'deydim. Kral TV'de sunuculuk yapıyorduk. Akşam saat 19.21 arası programdaydım. 1994 yılında da Kral TV ilk canlı yayına benle başladı. Saat 18.30'da salı akşamıydı. İlk canlı yayını ben açmıştım. Ama o zamanlar Mustafa Sandal'ın bu şarkısı da alıp bizi götürüyordu. Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Sonra bana bir kazak örüldü. Çorabıyla birlikte takım olarak.
1: Yüreğimi kavuran burada şimdi tam sırrı.
0: Gerisini biliyorsunuz zaten.
1: Olur mu olur, gözlerimiz değerse.
0: Yayında demiştim ya, bize kazak.

Diyarbakır Dicle'den Kepçe Operatörü sevgili Zülfü Karakuzu, senin de bayramın kutlu olsun. Günaydın diyelim. Dünyada müthiş bir bayram coşkusu vardı. Kurban Bayramı coşkusu. Dört bir yanda. Moskova'da camiler taşarken Tokyo'da bayram namazı bakın 3 kez kılınmış. Zelenski ise Türkçe bayram mesajı yayınlamış. Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşanan Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için Tokyo camine akın etti. Yoğun katılım nedeniyle cami kapasitesinin yetersiz kalması üzerine bayram namazı ard arda 3 kez kılınmış. Yani cemaat giriyor çıkıyor, yenisi geliyor giriyor çıkıyor. Alman elçi kurbanlık alıp çalışanlara, nöbetçi olanlara dağıtmış. Almanya'nın Brü kentinde Kurban Bayramı namazı için sabah erkenden kalkanlar. Valla dünyanın birçok yerinde, valla helal olsun, Kurban Bayramı'nı idrak edenler. Bizde de söylenecek çok şey vardı ya, ben Allah'a havale ediyorum. Hala içimizde yaşayıp da rahatsız olanlar. Bütün dünya bu coşkuyu yaşarken rahatsız olanlar var. Allah ıslah etsin. Katledilen fok balıklarını görmezler. Balinaları görmezler. İspanya'nın boğa güreşini görmezler. Çünkü dertleri hayvan katliamı değil. Dertleri başka. Rabbim kestiniz kurbanı kabul etsin. Fakir fukaraya dağılın.

ben de buradayım deyip yoklamaya dahil olan Şaban Şahan Belçika'dan. Rahatsız olmam demiş. Valla biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Kimsenin evine girip zorla radyo açmıyoruz. Herkes kendi açıyor. Günaydın. Karşıyaka'dan Hatice abla, Kurban Bayramı mübarek olsun ablacığım. İzmir'e selam. Sakarya Akyazı Nagihan göndermiş. Edirne Süloğlu'nda askerliğini yapan oğlum yanına gidiyoruz. Eşim Fethi, kızım Nuray, torunum Buğra. Bütün askerlerin bayramı kutlu olsun diyor. Bizden de selam olsun askere. Şimdiden ayrı tezkereler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima seninle.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Bank, kartıma bir.
11: Çay makinesi deyince vatan.
12: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
13: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
15: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
16: Yoksa sorun değil.
15: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
6: Setur Yaz Show! Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
9: Tahsildaroğlu benim peynirim.
10: İlaç gibi radyo.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. Ya!

0: Almanya'dan Çelebi Kurban Bayramımızı kutladı. Keyifli yayınlar GOP'tan Dilgün gönderdi. Nilüfer'den Kadir Müslüman aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun dedi. Fethiye'den sevgiler geldi. Hayat arkadaşım canım Cevriye, bugün hayatımızı birleştirdiğimiz günü 22 yıl oldu. Seni çok seviyorum. Sadık şarkı sana gelsin demiş Vedat. Mete göndermiş. Yengemize göndereceğim mesajı bize göndermiş. Sağ olsun. Hoş geldiniz diyelim. Arsuz Devlet Hastanesi güvenlik personeli ekibi için bir şarkı çalar mısınız diyor. Tabii ki hemen çalarız. Hastanelerde görevde olan hem güvenlik personeli hem de doktorlarımız, asistanlarımıza da selam olsun. Bir firari kurbanımız var. Çok ilginç. Sultanbeyli'nde sahibinin elinden kaçıyor. Sokak sokak dolaşırken birdenbire bir kuaför salonuna gidiyor. Saç sakal ne kadar deyip çıkacağını düşünürken esnaf, müşteriler, herkes büyük korku yaşıyor. Dükkan herkes boşaltıyor. İlginç olan, yani o kadar yer varken sen kalk git kuaför salonuna gir. Tabii onun da niyeti bayrama güzel girmek, bakımlı girmek. Çok normal değil mi? İlk saatimizi noktalıyoruz. Yepyeni bir şarkıyla. Mardin'in gülü, Mardin'in güzeli sevgili Murat Kurşun'la. Yine çok güzel bir şarkıyı imza atmış. Bacana gönderelim, Taşkın'a gönderelim, uyanmış erkenden. Taşkın günaydın. Ne yapıyorsun gari?
1: Pınar'a gel ki gören, Pınar'a gel ki gören, en uzak bir gün veren gül gül.
0: Murat Kurşun bu işi biliyor abi. Vallahi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Yine çocukluğum geldi gözümün önüne ya. Serdar, Serdar, Emir Alem'den, Çin'in başkentinden, İzmir Benemen'den günaydın dedi. Bizden de günaydın. Beşiktaşlı kardeşlerime selam demiş. Bak Beşiktaş dediğin yine yarama dokundu. Az sonra.

Sedat sen de çok yaşa. Bursa Yenişehir, İbrahim nöbet başında kolay gelsin. Bir bahçede, bir bahçede. Günaydın dostlara mesajı kimden bilmiyoruz. Yavuz Usta günaydın. Beşiktaşlı kardeşlerimin Kurban Bayramı kutlu olsun diyor. Norm Ender'in yazısıyla ilgili paylaşmış. Serdar, o yazı Norm Ender'in olmayabilir. Belli başlı duyguları taşıyabilir ama yazının içerisinde biraz böyle ben de gördüm dün. Haklı olduğu noktaların haricinde hakaretler var. Bir sanatçı öyle yazı yazmaz. Yazıyla biraz oynanmış gibi geliyor bana. Ama çok doğru bir noktaya parmağını basmış. Yazan kişi kimse. Onu o düzenlemeyle farklı bir boyuta getirmişler. Yani biz de siz de birçoğumuz sosyal medyada konuşurken yazarken dikkatli olmalıyız. Çünkü bu işin avcıları avukatları var. Özellikle bile bile yapıyorlar. İnsanları çıldırtacak paylaşımlarda bulunup sonra hakaret etmenizi bekliyorlar. Siz hakaret ettiğinizde de hemen size dava açılıyor. O yüzden dikkatli olmanızı nacizane bir şekilde tavsiye ederim. Hemen sinirlenmeyin, öfkelenmeyin. Hakaret boyutuna varmayın. Çünkü bu yolda para kazanan avukatlar var. Bu yolda geçinen sosyal medya canavarları var. Yeter ki biri hakaret etsin. Bu arada dün Beşiktaş'a yakışan Eli Hoca Nuno Santos demiştim. Adam gelmiyor. Takımı küme düştü. Takımla birlikte kalıyor. Tekrar yukarı çıkaracağım diyor. Bak adamdaki şevke bak, aşka bak, iradeye bak.

8.12 Perşembe sabahı saatlerimiz 28 Mayıs Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Hava güzel, çok güzel şu an, güneşli. Ama öğleden sonra yağmur görünüyor meteoroloji. Yanlış bilmiyorsa, bizi kandırmıyorsa meteoroloji. Canan Eren eşine, oğluna, tüm yolculara, dostlara günaydın mesajını gönderdiği bayramlar dilekleriyle. Dün akşam bir maç vardı. Konferans şampiyonu seçilecekti. Ya kazanan kendini seneye UEFA'da görecekti. Crystal Palace Ray Vallecano'yu ağırladı. Çok sakin, vasat bir maç izledik. Biz Şampiyonlar Ligi finali bekliyoruz. Paris Saint Germain mi, Arsenal mı? Arsenal. Bakalım. Bizde de bir sürü yalandan transfer haberleri var. Gelenin gidenin attığı hesabı yok. Ne topçular, ne hocalar geliyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saate montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatandaşlar.

0: yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataş'la
1: mutlu uykular. Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
2: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem.

0: geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İtalya'dan bize doğru bir kasırga var. Kasırga 54 Tamer göndermiş. İtalya'ya selam. Buongiorno. Hasan da oradaydı ya bizim.

Son zamanlarda dilime dolanan şarkılardan biri. Kırmaç Haragure. Acayip sordu beni ya. Benim sosyal medyada karşıma çıkıyor böyle. Daha keyifli. Bana daha gelmediniz. Geldiği zaman bakacağız. Recep abi günaydın. Abi sen dün de kutladın bayramımızı Recep Köksal. Bugün de kutladın. Her gün boş kutluyorsun abi. Ne harçlık ne çikolata. Bizim şey de öyle. Bülent de öyle. Sabah akşam kutluyor. Harçlık ne vereceksin? Harçlık ne vereceksin? Allah doyursun. Kenan Türkoğlu Almanya'dan, Bielefeld'den günaydın. Kardeşim bizim bir işçi ablamız var. Mesaj bu şekilde. Çok hoşuma gitti. Bunu sonraya saklayacağım. Çok güzel bir mesaj. Çünkü ona istinaden ben de bir cevap gönderdim ama sevgili Bülent abiye, Bülent Sertleş'e bir selam gönderelim. Bayram demek benim için kalabalık aile demek diyor Bülent abi. Aynı şekilde biz de çok kalabalık bir ailede büyüdük. 7 kardeş, anne baba, babaannem, halam, herkes bir evde. 11-12 kişi bayram sabahı kutlardık. Diyor ki eşimle 24 yıldır evliyiz. O annemin bana duası. Evde ısrar değil babayım. Çocuklarım bile şarkılarımı acımasızca eleştiriyor. Yeni dünyanın jenerasyonu. Onlar farklı bir kafada Bülent abi. Ama sen bizim kafada bu şarkıları yapmaya devam et. Sen bizim Bülent Serttaş'ımızsın.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

La bize her yer Ankara, bize her yer Trabzon. Bakalım da nereleri kopyalayacaklar. Samsun merkezden bir de iyi bayramlar sıradakini yollayalım tabii ki. Maraş'tan Meral abla geldi. Karşıyaka'dan Serdar geldi. Bu mesaj. Kim göndermişti mesajı? Kendini tanıtmış mı? Serdar göndermiş. Diyor ki bizim bir işçi ablamız var. Tarlada arabadan devamlı Kral FM dinliyoruz. Nereden buluyorsun bu şarkıları? Bu kadar güzel damardan diyor hep. Açtığı zaman dilimi içerisinde bugün erken açmış. Damar bugün niye çok hareketli yayın diye sormuş. Dedim ki diyor Türkiye uyandıran adam var şu anda ondan damardan çalıp da seni markete mi koştursun diye. Çok güldüm. Bu arada teyzemiz 65 yaşında. Allah uzun ömürler versin teyzemize. Hep damar dinliyormuş. Hep damar bu saatte niye hareketli? Nedir diye sormuş. Serdar'cığım 65 yaşındaki ablamıza bizden selam söyle. Ben sabah damar yolunu açıyorum. Sonra arkadaşlar gerekeni yapıyor. Ben damar yolu uzmanıyım. Damar yolunu ben açıyorum, kesmene bırakıyorum. Sonrası yavaş yavaş akmaya başlıyor. Dosajını onlar ayarlıyor.

Çilek zamanımız, biz kiraz dalı çaldık. Çilekler hormonsuzdur inşallah. Lemen abla günaydın. Sağ ol. Her gün bayramımı kutluyor Lemen abla. Sen de harçlık bekleyenlerden değilsin değil mi Lemen abla? Mesaideyiz. Eskişehir'den hava kolay gelsin. İyi çalışmalar. Tokat Reşadi Hamburg'tan Yüksel göndermiş. Yüksel, Tokat Reşadi'yi duydum biliyorum ama Büşürüm köyünü ilk defa duydum. Büşürüm köyü. Orada yaşayan köylüler akrabalara selam göndermiş. Tokat Reşadiye'den Büşürüm köyü. Vallahi ilk defa duydum. Kaptan Yasin bu sefer direksiyon başında değil, balkondan selamlar göndermiş. Evin içine giremiyor. Yenge yasaklamış bayram sabahı. Girme diyor, hiç dışarıda kal. Çilek sırasında tam arabanın yanına geldi. Anonsu duydu, çok mutlu oldu diyor. 65'lik ablamız selam olsun diyelim. Hollanda'da Mehmet Subaşı günaydın. Eyvallah. Damar yolu açıyorsun. Yok, öyle demeyelim. Kezban çok güzel şarkılar çalar. Bütün arkadaşlarımız hepsinin en güzelini yapar da. O senin dediğini söylersek biraz farklı bir boyuta geçiyor. Ben öyle sevmiyorum, öyle yaklaşmıyorum. Tam yerinde tespit. Sen damar yola içiyorsun, öbür arkadaşlar birbirinden güzel, damar hareketli, akşama kadar diyor. Nimet Almanya'dan göndermiş. İşte paslaşıyoruz. Herkes birbiriyle idare ediyor. Eşim Aykut'u diye yazmış buluyorum. Kendisi Karaman Ermenek Meytip A2 koşunda. Allah kurtarsın tüm kader mahkumu kardeşlerimizi. Onlara da iyi bayramlar diliyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
3: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM, elektronik beyaz eşya, yapı mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Şimdi siparişini tıkla gelsin gel aldan ver. Yedikçe indirim kazanla her ay 500 liraya varan indirim kazan.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. AGESA'yla geleceğine yatırım yapanlar...

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknosa.

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Beşiktaş hayran.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Türkiye'yi uyandıran adam, gönül dostu,

Bayramın üçüncü gününde de yarın sabah birlikte olacağız. Dördüncü günü kendime ayırdım. Klasik olarak. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Kazasız belasız huzurlu bir gün olsun. Sürçülisan edilsek kampola ölmezse kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Zeynep Anacığım. İyi bayramlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü başlıyor.
6: Kezban'ın Günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
8: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Şöyle neşeli bir açılış yapayım dedim, bayram gibi olsun sabahımız. Şener uyandırdı Türkiye'yi de, dünyayı da bize hazırladı. Güzel bir bayram sabahı olsun. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir bayram günü diliyorum hepinize. Hayırlı bayramlar. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperek şahane bir babalar listeliyle merhaba diyorum. Hoş geldiniz.

Ön yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bayramlar diliyorum. Radyosunun başındaki herkese, özellikle çalışanlara hediye ederek başlayalım bu güzel şarkılarımızı. Tüm emekçilere ve aile ocağından uzak vatan nöbeti.

Medine Gurbet'e selam gönderelim. Bugün babamla işe gidiyoruz Belçika'ya diyen sevgili Medine kardeşim. Babama bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Ahmet Kaya'dan istemiş. Çalarım ilerleyen dakikalarda. Şimdi bu şarkı da Ferdi abinin bunu

0: çok içerledi.
1: HTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
8: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Vodafone.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
7: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral.
4: İlaç gibi radyo.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: İmparatorla devam ediyoruz. Sevenlerine hediyem olsun. İzmir'den Dadaş Haluk. İbrahim Erkal var listemde. Bütün Dadaşlara hediye edeceğim. Şimdiden hatırlatmış olayım. İyi bayramlar diliyorum. Tekirdağ Karaca'ya selamlar. Tekirdağ Karaca kılavuzdan Necmettin Meriç. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Tüm sevdiklerime ve Hüseyin Yavuz'a demiş. Peki. Müslüm Baba var, çalacağım.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Türk sanat müziğinin türkü formundaki şarkılardan birini İbrahim Tatlıses söyledi. İmparator'un ardından Ahmet Kaya sözümüzü yerine getirelim. Annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur, abim Cengiz, Mete, kardeşim Cevat için çalar mısın demiş. Enes Karaincirli'de arsada konteyner içinde beni dinleyen sevgili kralcımız. Sizlere gelsin. Aylacığım, iyi bayram.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: O zaman iki efsane gelsin arka arkaya. Sanat güneşimiz Zeki Müren ve Müzeyyen Senar. Bayramın bu güzel sabahında unutulmaz iki güzel şarkı söylesin bizim için. Her ikisinin de mekanı cennet olsun inşallah. Sanatçılar işte böyle bıraktıkları eserlerle yaşamaya devam ediyorlar. Kalbimizin en güzel yerindeler. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm büyüklerimize Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum.

Mekanı cennet olsun inşallah. Yeri asla dolmayacak sanatçılarımızın en başında geliyor. Bir diğerim Zeyen Senar. Eşsiz sesler, eşsiz sanatçılar bunlar. Almanya'ya, Augsburg'a bir selam gönderelim. Gurbete gitsin bu güzel türkü formundaki Türk sanat müziği şarkıları. Sevgili Rasim kardeşim, iyi bayramlar diliyorum ben de sana. İzmir'e, Karşıyaka'ya, Hatice'ye bir selam gönderelim. Selamlarını eksik beğenlere selam olsun, hayırlı bayramlar demiş. Almanya, Duisburg'dan yazan sevgili kralcımız. Markette çalışanları da unutmayalım, onların da Kurban Bayramı'nı kutlayalım demiş. Keşke adını da yazsaydım.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: Zaten detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. İlaç gibi radyo.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
12: Kezban'ın günlüğü.
13: Kral, gönüllerin kralı.

Hazırımla bir selam göndereyim Yakup kardeşime. Yakup Atar sıradaki şarkıyı canım eşime Semra'ya armağan ediyorum demiş. Bana iş yaptırıyor abla demiş. E çalışacaksın tabii Yakup ya bayram günü. Çalışacaksın tabii yani. O kadar misafiri Semra tek başına mı ağırlayacak?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Haydi birazcık türkülerle devam edelim. Allah! Bayram bayram gibi olsun. Bizi kurban keserken dinleyen

Nuri sesi güzel. Muhteşem türküsüyle bizimleydi. Mahmut Tuncer'le devam ediyoruz. İbrahim Erkal sözüm var, yerine getireceğim. Neşet Baba var, Mehmet Demirtaş var. Var, güzel türkülerimizle devam ediyoruz bayram sabahına. Radyosunun başındaki bütün kralcılarımıza, özellikle de çalışırken bizi dinleyen

Fethiye'ye selam gönderelim. Eşim, bacana, baldızım yolda, hep beraber sizi dinliyoruz demişler. Direksiyon başına bize kulak veren kralcılarımıza gelsin. Açın yolun, seyahatin keyfini çıkarın. Bizimle bu güzel türkülere eşlik edin. Bu arada bütün Dadaşlara da İbrahim Erkal'ın bu güzel yorumu hediyem olsun.

0: Rabıkmanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detay

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen
7: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

Bayramımızı kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün gurbete selam olsun. Şu anda gözyaşlarıyla seni dinliyorum. Geçmişimi getirdin aklıma. Zeki Mürenler nerede? Müzeyyen Senarlar nerede? Tüm güzel sanatçılar, güzel insanlar çekip gittiler demiş. Ama şarkıları ve eserleri bizimle yaşamaya devam ediyor değil mi? Hatice'cim öyle bakmak lazım. Geride hoş bir sada bırakmaktır zaten şu kısacık ömürde insana düşen. İzmir Buca'ya Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan kardeşlerime selam olsun. Şoför Serkan ve çöp toplayan, hayatımızı yaşanır hale getirmek için bayram günü bile emek emek çalışan kardeşlerime selam olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün belediye işçilerine özellikle bu şarkıyı armağan ediyorum.

İsviçre'den, Sengalen'den Mustafa Güven. Hayat arkadaşım Handan Güven için gelsin diyor. Bu bayramı ayrı geçiriyorlarmış. Biri İstanbul'da, biri İsviçre'de.

sürprizlerini bekleyenler, onlara da hayırlı bayramlar dileklerimi iletiyorum. Kahramanmaraş Türkoğlu cezaevindeki Hasan Tören'e Gurbet Tepe'den gelmem şarkısını demiş gelemem ben, ama ben bu güzel Orhan Baba türküsünü armağan edeyim onlara. Allah kavuştursun diyelim. Hatay Arsuz'a, Pirinçlik Mahallesi'ne Fadime Elif Öztürk, sizlere armağanım olsun. Sizlerin de bayramı kutlu olsun. Fransa'dan Oruç kardeşim, niye hiç Neşet Baba çalmıyorsunuz diyor. Az önce söyledim çalacağımı. Radyonun başında kal. Güzel türkülerden bir tanesi birazdan gelecek Neşet Baba'dan.

Evet, geldik yavaş yavaş bayramın ikinci gününde yaptığımız bu özel programın sonuna. Mehmet Demirtaş'ın muhteşem yorumu, sonra Kubat var şimdi. Bir fidayı da yapalım, bayrama yakışır. Finalde de Müslüm Baba'nın iki güzel türküsü olacak. Bir kere daha küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram boyunca 7/24 kral sizinle. Kralın olduğu yerde hiç kimse yalnız değildir. Kimse kendini yalnız hissetmesin. Bizler burada olacağız bayram boyunca. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Benden hemen sonra Ali En Kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saat

0: Senin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Yapı Kredi World'lüler

0: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
1: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Afrikalı Ali'yi sunar.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Hayırlı bayramlar dileklerimi iletiyorum. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. İki saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Dün olduğu gibi mesajlarınızı da değerlendireceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve iletmek istediğiniz notları yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Baba'yla birlikteliğimiz başladı.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
12: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
13: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
14: Bravo Vodafone.
15: Satur Yaz Show.
16: Sonunda yaz geliyor. Satur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Satur.com.tr ya da 444-2822.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
18: Banka.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Devam ediyor. Dilek bir mesaj göndermiş. Şu an yoldayız. Sizi dinliyoruz. Eşim, yengem ve dayım. Sıradaki şarkıyı eşime, yengeme ve dayıma armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim diye bir not iletmiş. Habibe, bütün kralcıların bayramı mübarek olsun. Her gün dinliyoruz. Bir gün istek parçamızı çalmadın diyor. Sizden ricamız, çalarsam mutlu oluruz. Alanya L tipi kapalı cezaevinde bulunan Yasin Dağşan'dan B8 koğuşunda bulunan Aslan abisi Raman Yılmaz'a bir isteğimiz var. Lütfen çalın diye bir not iletmişsiniz. İlerleyen dakikalarda dinleteceğim inşallah. Aysel Baykan göndermiş. Alim, günün bereketli, sağlıklı geçsin. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Çepik, iyi yayınlar diliyorum. Paris'te dinlemedeyiz diye bir not iletilmiş. İdris Adabağ göndermiş mesajını. Ağam diyor, herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm kralcıların bayramı kutlu olsun. Adabağ ailesinden de selamlarını iletmiş. Gelen mesajlarda yer alan bir Murat Kurşun şarkısı var. Dün sanırım elimize ulaştı, dün piyasaya çıkan Murat Kurşun'un hareketli bir türküsü, kulaklara aşina bir türkü. Benden sizlere armağan olsun.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
8: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Kayseri'den selamlar, iyi yayınlar. İdris Cimsit, Cimşit olabilir. Mesajını iletmiş. Hayırlı bayramlar Afrikalı. Seni bugün köyümde, bahçede kahvaltı yaparken dinliyoruz. Elmalı köyünden selamlar göndermiş. Hayret iletmiş mesajı. Sanırım adınız Hayret. Kullanıcı adınız kendi adınız değilse lütfen mesajın bir bölümüne yazın. Şükrü Tahran, o da iyi yayınlar dileklerini, hayırlı bayramlar dileklerini iletmiş. Konya'dan göndermiş. Hayriye Erbaş, Kocaeli'den selamlar. Ankara'dan selam olsun. İyi bayramlar diliyorum. Uzaklardaki oğlum için bir şarkı istiyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hemşerim, iyi bayramlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı bana ve 5 evladıma, 3 torunuma gelsin. Kucak dolusu selamlar, selamlar. Hollanda'dan Nur Onay göndermiş mesajı. Ben de sizler için çok güzel bir şarkı seçtim. Benden sizlere armağan olsun.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yeteceğim.

yalnızlık yıkılmış bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşım kal diyor, dudaklarım git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delirim.

Yabancılardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudaklarım git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudaklarım git. Gözlerin kal diyor, dudaklarım git.

Devam ediyor. Radyolarını yeni açan dostlar, tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun. Dönelim mesajlarımıza. İyi yayınlar, ben Özlem Yücekaya, Sivas'tan sevgiler. Çalacağın şarkıyı tüm kralcılara armağan ediyorum. Hayırlı bayramlar dilerim demiş. Kardeşim Derya Bedavacı'dan bir şarkı, mümkünse eğer, diye notunu iletmiş. Tamam, hazırladım. Derya Bedavacı'dan bir şarkı göndereceğim sizlere. Ankara Ayaş açık cezaevinde yatan Hasan Aslan için bir istekte bulunacağım. Tüm mahkumlara gelsin. Bahar iletmiş mesajı. Kıymetli hemşerim sevgili Hasan Kaya Çağlayan'dan iletmiş. Kral dinlemeye devam ediyoruz. Biricik kızım Zeynep ve eşime armağanı olsun. Çağlayan'dan Hasan Kaya diye bir not iletmiş sevgili kardeşim. Az evvel okuduğum mesajda yer alan istekle Derya Bedavacı'yla devam ediyoruz.

Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şöyle okunmamış mesajlara bir de tekrar bir göz atalım. Sevgili İlyas abim, İlyas Tekin, Ali'cim hayırlı bayramlar, bayramın mübarek olsun diye bir not iletmiş. Taksim Tünel'de saz imalatı yapan son ustalardandır sevgili İlyas abim. Ben de selamlarımı iletmiş olayım bu vesileyle. Murat Adana'dan göndermiş mesajını. Dolmuş'ta seni dinliyoruz, bütün şoförlere armağan olsun diye bir not iletmiş. Adana'ya da selamlar gönderiyorum. Sakarya Pamukova'dan camcı Bahtiyar Solak, çalacağın şarkıyı oğlum Emre Solak ve tüm camcılara armağan edersen seviniriz diye bir not iletmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım, dinleyelim.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
4: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
7: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
8: Tahsildaroğlu benim peynirim.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Efendim veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar Kurban Bayramımız mübarek olsun. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 28 Mayıs Perşembe, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Her kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda da acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Erzurum'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bayramın ilk gününde 13.513 kişinin yaralandığını açıkladı. Bayramın ikinci günündeyiz. Partilerin bayramlaşma programı da devam ediyor. AK Parti 3 bayram sonra CHP ile bayramlaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmedi. Mecliste Özgür Özel ve heyetiyle bayramlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısı ertelendi. Tüm üyelere tebligat gitmediği gerekçesiyle 1 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın ne zaman yapılacağı sorusuna tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu. Özgür Özel'in 2 milyon üye ile genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
5: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP genel merkezine giremiyor? Bir akıl tutulması var. Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz. Kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
4: Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
5: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardı. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok.
4: Sözcü TV'ye konuşan grup başkanı Özgür Özel ise olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Konuşmasında Bahçeli, MHP olarak milli bekamızı son nefesimize dek gözeteceğiz dedi.
6: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir.
4: İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sanchez'in partisinde arama yapıldı. Sanchez'in kardeşi ve eşinin yanı sıra Selefi Luis Rodrigo Zapatero hakkında da yolsuzluk iddiaları var. Polis Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metni yayımlandı. Metne göre Amerika İran'dan çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Washington'dan ise konuya dair yalanlama geldi. Öte yandan Amerikan Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısı sonrasında konuştu. Orta Doğu ülkeleri İbrahim anlaşmalarına katılmazsa İran'la anlaşmaktan emin değilim dedi. İsrail ordusu ise Lübnan savaşını genişleterek Lübnan'daki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda 2 günde 56 kişi yaşamını yitirdi. Kenya'da kız öğrencilerin eğitim gördüğü yatılı okulda çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Yargı başlığında gelen iki yeni gelişmeyle bülteni noktalıyoruz. İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandı. Şüpheli ifadesinde ölen hayvanları yoğunluk nedeniyle çöpe bıraktığını belirtmişti. Gülistan Doku soruşturmasında da yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç bulundu. Kriminal laboratuvarda incelenmek üzere araç Ankara'ya gönderiliyor. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expert.
3: Noto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spor.
4: Crystal Palace Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen İngiliz ekibi tarihindeki ilk Avrupa Kupası'nı kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları tamamlandı. Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 ile geçti. Fenerbahçe Beko ise Safiport Erok Spor'u 94-72 mağlup etti. Fransa Açık'ta maçlar devam ediyor. Tek erkeklerde bir numaralı seri başı Canik Sinner ikinci tura yükseldi. Tek kadınların dünya üç numarası Polonyalı Swiatek de üçüncü tura çıktı.

0: Pratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlı hava tekrar etkili. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Antalya az bulutlu 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Al bir başlangıç oldu. Dinleyicilerimize de yakışır. Evet, bugün bayramın ikinci günü. İnsan malıyla değil, kalbiyle zengin olur dostlar. Bir yetimin yüzüne güldürmek, bir büyüğün duasını almak dünyadaki en büyük mutluluk, öyle değil mi? Sevdiklerimize zaman ayıralım. Bayramlaşmayı unutmayalım. Şu telefondan ziyade, hani böyle herkese aynı mesaj atılıyor ya. Resmi mesajlar. Ya bırakın şu mesajlaşma olayı. Tabii bazen lazım ama daha samimi olsun. Arayın, bir sesinizi duysunlar. Bir sesini duyun. Bir görüntülü yapın. Gidemediğiniz, görüşemeyecekleriniz, mesafelerinizin uzun olduğu kişilere daha samimi yaklaşın. Sabahleyin bir baktım, resmi bir mesaj. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerini kutlar. Sağlık, mutluluk, huzur. Eyvallah. Dileyin güzel şeyler ama ne bileyim ya. Samimi olsun, samimi. Bir kez daha tüm İslam aleminin dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerini kutluyorum. Keyifli, güzel bir yayın olacak inşallah. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Gelsin mi? Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
2: gelsin. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
8: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
7: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
9: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Coşku vermeye devam ediyoruz. Bu arada tabii sağanak uyarısı da verilmekte. Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da sarı kodlu yağış uyarısı var. Genelde de böyle oluyor Kurban Bayramı'nda. Allah'ın rahmeti işte, yani bereketi.

demeyelim. Demeyelim, demeyelim. Vallahi şarkının sözlerine çok takılmamak lazım ama dinlerken insanın yüzünde bir tebessüm bırakıyor. Herkes bir gün kayınvalide olacak tabii ki yani. Çıkış yok. Ne ekersiniz onu biçersiniz. Yaşattığınızı yaşarsınız. Herkes şöyle bir düşünsün, baksın ne yapmış acaba? Ne yapmış ki ne yaşıyor? Yılanlar çok. Yılanlar olsa da siz ne yapacaksınız? Evinizin huzurunu panzehir yapacaksınız kardeşim. Vallahi. Devam edelim. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp numaramız. Mesajlar akıyor. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza.

Bazıları karışmam der ama olayın fragmanını değil yönetmen koltuğunu bile bırakmazlar yani. Vallahi. Çok görüyoruz bunlardan. Çok. Tekirdağ Karaca'dan bize dinleyen Necmettin Meriç. Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı paylaşacağız. Ayrıca işte Yavuz'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi bayramlar. Aç sesini kardeşim demiş. Eksik olmasın Ercan abicim. Balıkesir'den bizi dinlemektesin. Kepsi cezaevinde yatan Sinan Kaya, Tude Ek, Sibel Doğan, Şenur ve Özlem Hanım'a da bir şarkı bekliyorlar. Alanya'dan programımızı takip eden Çetinay Gencer. Sevgiler, selamlar, harbi kız. İzmir, Çam dibinden Bekir Kaymaz. Herkesin Kurban Bayramı kutluyorum demiş. Hüseyin Ovalı kardeşimize de selam olsun.

0: hoş görsün.
1: Güzel. Peki devam ediyoruz. Sakarya Pamukova'dan Bahtiyar abicim, sana da iyi bayramlar. Emre Solak ve tüm esnaf kardeşlerimiz için bir şarkı istemişler. Almanya'dan herkese sevgiler abi kız demiş. Grup eşlerimiz de memleket özlemini şarkılarımızla gideriyorlar. Herkesin bayramını kutlamış, bize vesile olduk. Muhterem ablacığım, sana da iyi bayramlar. Ayla, Enes Karaincili'de şu anda arsada, konteynerda bizi dinleyen kralcılarımızdan. Balıkesir Sınırka'dan selamlar abi kız demiş İsmail abicim. Sana da iyi bayramlar. Kiraz topluyorlarmış. Hüseyin abicim kolay gelsin. Beydağ'da yazın.

Bayram coşkusunu şarkılarımızla gönülden hissediyoruz değil mi dostlar? Bayramın birinci ve ikinci gününde genelde kurban kesimi, kurban dağıtımı telaşı. Sonrasında da kalan vaktimizde ne yapıyoruz? Bayram ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sabah erken saatlerinde çok fazla trafik olmuyor ama öğleden sonra anlaşılır bir trafik var. İstanbul'da her ne kadar çok fazla kişinin şehir dışına çıktığını düşünsek de dün yine bir trafik vardı. Ne olsun, o kadardı canım yani. Buna da razıyız. Gittiğiniz, bayram ziyareti yaptığınız her bir yere bizlerden de selam gönderin. Güzel dileklerinizi bize de ekleyin. Şimdi Şankurt'tan bizi dinleyen Azimeciğim damadı ile birlikte bizi dinliyormuş, Yasin. Maşallah. Bayrınız mübarek olsun, harbi kız demişler. Mevlideciğim, canım benim, sevgiler. Yozgatlı kaptan Mesut kardeşim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor. Derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
9: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
8: Bravo Vodafone.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
12: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vavakaz. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Size aşkı dair müthiş bir yorumla Sibel Can'la merhaba dedik. Radyoların şunu açan kralcılarımıza da bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Alemin kralı Kral FM'de harbi kızla birliktesiniz dostlar. Peki şimdi hani diyoruz ya, harbi kızla arabesk başkadır, çalınan tüm şarkılar aşkıdır diye. Bu slogana yakışır bir reçete yazacağım hemen sizlere. Mukaddesciğim, Ankara'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan, aramda benim gibi ailesinden uzak olanlara yaz bir reçete demiş. Mukaddesciğim, canım benim. Gerçek sevgi mesafeyle değil, unutulmak da biter. Sen unutmamışsın, onları hatırlıyorsun, onları çok seviyorsun. Rabbim herkesi sevdiklerine sağlıkla kavuştursun inşallah. Onların varlığı bile yeter. Var olduklarını bilmek bile yeter. İstanbul'dan dinliyorum harbi kız seni. Ferdi Baba'dan bir şarkı söylemiş. Ayaz Baytaş ve Levent abimize de sevgiler, birazdan paylaşacağız.

Avusturya'dan sevgili Mecnun. Sizler de iki varsınız. Yalnızlığımıza resmen eşlik ediyorsunuz şarkılarınızı demiş. Yani sizleri yalnız bırakmıyoruz. Sizlerin de bizleri yalnız bırakmadığı gibi. Ergün, Kurban Bayramı kutlu olsun. Sağlıkla, saatle nice güzel bayramlara inşallah hep birlikte erişelim. Avusturya'dan.

vermedin. Resmen aşk doktorusun, şarkılarınla, sohbetinle. Samimisin, iştensin. Ailemizin kızısın demiş. Canım benim. Hissettin beni. Normal böyle mesajları okumam ama içimden geldi. Filiz Soğan Aslan. Teşekkür ediyorum. Malaş Türkoğlu cezaevinde yatmakta olan babası Ferman Aslan'a armağan etmiş. Koş arkadaşlarını unutmamış. Ne zamanda inşallah kavuşursunuz. Bundan sonraki bayramlarda birlikte güzel bayramları yaşamanız

0: Sigortacı risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

En büyük hatalarımızdan biri de mutluluğu uzakta aramak. Aslında mutlu olacağımız o kadar çok şey var ki onları düşünüp şükredip hayata sıkı sıkı sarılmak lazım. Yoksa dünyanın kahrı, çilesi bitmiyor kardeşim, ama her zaman kendimizden çok daha zor durumda olan insanları düşüneceğiz. Halimizi şükredeceğiz. Şükür huzur getirir, bereket getirir dostlar. Gerçekten öyle. Şükrü ne kadar çok arttırırsak mutluluğu da o kadar arttırırız. Kendi adıma söyleyeyim, ben hayatımda bunu yaşayarak görenlerden biriyim. Bunu da açıkça söylüyorum sizlere. Hakan Altun istekleri var ama programımız istek programı olmadığı için paylaşamayabiliriz. Lütfen kırılmaca, darılmaca olmasın. Bir de bayramda yani hiç olmaz. Hiç, hiç. Şükrü Tarhan Konya'dan bizi dinleyen, Kralzor'umuzdan, Çekmeköy'den Hasan Aslan, annem Tenzin, kardeşim Süleyman ile çay içiyoruz. Oh mis gibi yarası, şifa olsun. Güvercin Köyü'ne de yazalım bir reçete. Bursa Eşkel'den Fatma Biricik Aşkım Serkan'a bir şarkı istiyorum demiş. Maşallah. Selamlar Harbi Kız. Fransa'dan Muharrem ve Gökkuş Tok. Ozi seni dinliyoruz. Isparta'daki abimiz Hüseyin Toka'da bir şarkı gönderir misin? Tabii ki. Hemen gönderiyoruz. Aç sesini kardeşim.

yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Bulmalarımızda nedir? Herkesi kendimiz gibi görmemiz, bilmemiz değil mi? Siz çok seviyorsunuz, çok değer veriyorsunuz, unutamıyorsunuz, acı çekiyorsunuz ve herkes de sizin gibi yaşasın istiyorsunuz ya da yaşayacakmış gibi düşünüyorsunuz. Öyle olmuyor işler işte. Yılların acısını bir güne nasıl sığdırdığını bilmiyorum ama ben bir günün kırgınlığını bile yıllarca içimde taşıdım diyenler, bu şarkı benden size armağan olsun. İşte bazen en ağır acılar en çok sevdiğinizden gelirmiş dostlar. Ya işte öyle. Hangimiz sevmedik? Hangimiz yanılmadık? Hangimiz gözyaşı dökmedik? Yaşadık bunları. Yaşatanlar da var. O yaşatanlara da yazalım bu reçeteyi. Yaşattığımızı yaşayacaksınız. Belçika'dan Ramazan Şimşek, sevgiler selamlar. Konya'dan Özlem Nergis, bayramımızı en içten dileklerini kutluyorum harbi kız demiş. Konya'da yazalım bir reçete. Samsun'dan Muharremcim, eşim Bahar, Kardelen, kızım ve oğlum Buğra'ya bir şarkı istiyorum demişler.

Gülsün Baba'yı da ağırladık. Mekanı cennet olsun. Bir sevenin de tabii ki çok sevdiği birisini kaybetmiş. Dolayısıyla bayram onun için hüzün. Yani her bayramda herkesin yüzü gülmüyor maalesef. Kimi eksik bir sofraya, kimi de gelmeyeni bekliyor. Kimi içindeki özlemi saklıyor. Bu yüzden kimsenin görünmeyen yükünü de çok fazla küçümsememek lazım. Bayram sadece kahkahadan ibaret değil. Bazıları bugün en çok özlediklerini hatırlıyor. Rabbim kalbi buruk olan herkese huzur ve sabır versin. İnşallah. Vallahi yürekten söylüyorum. Orhan Gencebay, aklım takıldı hem de yeşil gözlerine. Vay vay vay vay. Bize kara gözlü diyelim. Bu şarkıyı sözünü öyle değiştirelim. Yeşil gözlü bize uymuyor yani.

0: 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
2: Yataş'la mutlu uykular.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da
11: güzel. İlaç Gibi Radyo.
12: Reklam.

Binlerce güzel sevdiğimde en son sana vuruldum, bir tek sana vuruldum. Ha ne desin yani, vallahi aşka dair müthiş bir şarkıydı. Nostalji rüzgarları estirdik, güzel de oldu. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM'de, bir döneme değil her döneme damgası vuran şarkılarla programımızı nihayete erdiriyoruz. Sevgili kaptan Ayşecik, o da yolları bizi dinleyen kraliçe şoförlerimiz arasında, yola açık olsun. 35 senelik bir kralcı olarak bir şarkı istiyorum, herkesin bayramı kutluyorum demiş. Trabzon'dan da selamlarını göndermişler. Eyvallah. Sevgili Nurdancığım, canım benim, Çanakkale'de şu anda bana kulak veriyor. Güzel kardeşim, seni de Kurban Bayramı kutluyorum. Değerli eşine ve çocuklarına da selam olsun. Final şarkımı sana da gönderiyorum. Az sonra sevgili Ata mikrofon başında olacak. Bayram coşkusuna yakışır en güzel şarkılar bu frekansta. Günüze eşlik edecek, yerlere ayrılmayın. Yarın yine beraberiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Ve tabii ki bizi dinlemekte kalmaksızın gittiğiniz her yerde aşılayın, olur mu canlar? Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bir kez daha iyi bayramlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 28 Mayıs Perşembe, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bayramın ikinci günündeyiz, partilerin bayramlaşma programları da devam ediyor. AK Parti 3 bayram sonra CHP ile bayramlaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi ise CHP'ye gitmedi. Mecliste Grup Başkanı Özgür Özel ve heyetiyle bayramlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkatler bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğinde. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için Yargıtay'ın tedbir kararıyla ilgili son sözünün beklenmesi gerektiğini söylemişti. Bu açıklamaya Grup Başkanı Özgür Özel kurultay önünde hukuki engel yok cevabı verdi. Göreve dönen parti meclisinin pazartesi günü yapacağı toplantıda tüm üyelere tebligat ulaşmadığı için ertelendi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu. Özgür Özel'in 2 milyon üye ile genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
5: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun ve uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP genel merkezine giremiyor? Bir akıl tutulması var. Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
4: Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
5: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
4: Bayramı İstanbul'da karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını Gazze gündemiyle yaptı. Erdoğan, Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır dedi.
6: Hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum.
4: İsrail ordusu Lübnan savaşını genişleterek Lübnan'daki Zehrani Nehri'nin güneyine çatışma bölgesi ilan etti. Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Bayramın birinci günü başlayan saldırılarda 56 kişi yaşamını yitirdi. İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sanchez'in partisinde arama yapıldı. Polis Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. Yurt gündemine dönelim. Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. Dönemin valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç bulundu. Kriminal laboratuvarda incelenmek üzere Ankara'ya gönderileceği belirtildi. İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltındaki veteriner hekim tutuklandı. Şüpheli ifadesinde ölen hayvanları yoğunluk nedeniyle çöpe bıraktığını belirtti. Sivas'ta kene bir kişiyi hayattan kopardı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırılan hasta 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Bayram dönüşü sürücülerimiz için bir kısıtlama haberiyle noktalıyoruz. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon çekici ve tankerlerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Hamili takım 2026 Dünya Kupası öncesi pazartesi günü hazırlık maçına çıkacak. Türkiye, Kuzey Makedonya'yı Çobani Stadı'nda saat 20.30'da ağırlayacak. Hamili takım bu karşılaşmanın ardından Amerika yolcusu. Ay Yıldızlılar son hazırlık maçında da Venezuela ile 7 Haziran'da karşılaşacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşen Filipe Luyi'nin yeni adresi belli oldu. Brezilyalı teknik direktör Monaco ile anlaştı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci ayağında Trabzonspor Bahçeşehir Koleji maçı bugün saat 18'de başlayacak. Galatasaray Teknik Beşiktaş Gain müsabakası da saat 20.30'da oynanacak. Şansa kalmaz işimiz
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın 3. gününde sıcaklıklar 5-6 derece düşüyor. Yağışlar ülke genelinde etkili olacak. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30, Bursa sağanak yağışlı 24 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
10: Atadan müzik ziyafeti.

Vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tüm kainatın sahibi, Rahman ve Rahim olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi kızı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: rahatlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: gün doğmuyor pencereme gel. Müslüm Baba'nın bir güzel yorumuydu. Öncesinde de yine Müslüm Baba yorumu geldi. Üçlük için sevenimiz hazır. Antep Nizip'le Eyüp hatta bekliyor Ümraniye'den sevenimiz ama öncesinde sevgili Firdevsim kızım bayram tebriğinde bulunacakmış. Gel bakayım. Yaklaş mikrofona yaklaş.
1: Bütün kralcıların kurban bayramı kutlu olsun.
0: Kızım kurban bayramınızı kutladı arkadaşlar. Ümraniye'den Antepli Eyüp hatta bekliyor. Nizipli Eyüp. Eyüp.
2: Merhaba abi.
0: Tekrar merhaba. Hayırlı bayramlar. Merhaba hayırlı abi. Günler.
2: Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı günler abi. Bayram bana müsait abi.
0: İnşallah cümlemize. Nasılsın Eyüp, iyi tamam misin?
2: Abi. Çok şükür elhamdülillah abi. Senin sesini duyduğum daha iyi oldum abi. Abi.
0: Allah'ına kurban. Eyüp hemen Allah. Üçlük mesajını gönderdim. Ben de onayladım, aradım seni.
2: Eyvallah abi.
0: Üçlüğüm başladı. Hemen okuyayım mesajını, söz sana vereyim. Selamünaleyküm Ata abim. Ümraniye'den Antep Nizip'le Eyüp ben. Hayırlı bayramlar abim. Üçlüğe talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Bu satırlara evet, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
2: Evet abi, bütün Müslüman aleminin bayramını mübarek olsun abi. Bu şarkılar da Gaziantep Nizip demişlerime gelsin abi. Bir de sana gelsin abi. Seni seviyorum Ata abi.
0: Eyvallah, yüreğine sağlık. Hadi imzanı da at. Eyvallah abi. Şimdi.
2: Abi şimdi üçlük zamanı.

0: üçlü tamamladık. Firdevs'in sesini duyurduk. Bir sevenimiz diyor ki bak, Tarık yok mu diyor. Tarık olmaz mı ya? Biz üç kişiyiz. Firdevs, Tarık ve ben. Muhteşem üçlü. Tarık'a bakayım, golcü. Şimdi maça gidiyor tabii, maç oynuyor, futbol oynuyor Tarık. İlk başladığında golcüydü. Şimdi kaleciliğe merak sardı. Ha? Kaleci mi olacaksın?
1: Evet.
0: Hadi kutla bakalım bayramını kralcılığın.
1: Herkesin bayramı mübarek olsun.
0: Beşiktaş'ın kalesini alacaksın mı? Ha? Bizi Ersin'den kurtaracaksın mı? Allah Allah. Bir deste bakayım. Allah Allah diye. Bakayım benim gibi diyebiliyor musun? Gel. Gel gel. Sen. Gel. De bakayım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen
9: ol. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Kabacık'tan fanatik atacı Serdal. Süpersin demiş, eyvallah. Eşimle beraber trafikte dinliyorum demiş. Hayırlı bayramlar Ata, süpersin diyor. Kralcı Songül Bremen'den. Eskişehir'den Serkan. Bayramda çalışıyorum, kahvanedeyim diyor. Kolay gelsin diyelim. Üçlük hazırlamış Emir. Eyvallah. Maşallah demiş. Bursa'dan Yaşar Akın. Eyvallah Yaşar. Küçükköy'den ayakkabı tamircisi Necmettin. Kızım Nura, oğlum Hüseyin'e diyor. Gaziantep'ten servis şoförü Osman. Üçlük demiş. Almanya'dan Fatoş. Teşekkürler. Çanakkale'den Eskişehir Hey Tipi Cezaevindeki eşi Erdinç Kemü'ye armağan edilmiş. Kıbrıs'tan Adem. Bayram tebriğinde bulunmuş.

Eyvallah. Amerika'dan göndermiş. Eskişehir'den Mustafa Özdemir, sevdiklerine özellikle torunu Uras'a. Neşe Gül Şişli'den sevdiğine. Hamburg'dan Elif. Eşi Ahmet oğlu Coşkun Can'a. Antalya'dan Ayşe. Yalova'dan Haluk.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: misin?
1: Hayırlı bayramlar demiş Gaziantep'ten Deniz. Oh. Kasımpaşa'dan Halit Çelik'ten Metis Cezen'deki abisi Hakkı Çelik'e. Fransa'dan Muharrem Gökkuş Tok ve Ozi. Isparta'daki abimiz Hüseyin Tok'a. Mersin'den Cansu iyi bayramlar demiş. Sıradaki şarkılar Bülent'e. Bursa Yolçatı'dan Kahveci Ünal. Yayın muhteşem demiş. Süpersin diyor her zaman gibi demiş. Belçika Gent'ten Özkan Önder. Erzurum'dan Yakup. Kızı Şeyma Nur'a. Sakarya'dan Sadiye. Sevdiklerine. Kardeşi Mustafa'ya. Ve gelini İmren için ve eşine armağan etmiş. Bakırköy'den Enis Er Marmaris Sivrice'de, C Koç'ta yatan teyzesi Nuran Dost'a.

Erdek'ten Ali Demir Kurt. Tüm kralcılar demiş Ali Demir Kurt. Bursa'dan medet sevdiklerine. Necda Çakıroğlu. Eşine Soner Çakıroğlu'nu, onu çok seviyorum demiş. Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Necati Usta'ya, Ahmet Bal'a sevgiler diye gelen mesaj. Ankara Pursaklar'dan Zeynep Gülüç. Orhan Baba'dan. Cemil Avusturya'dan selamlar demiş. Keyifle dinliyoruz diyor Cemil.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima seninle.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın.

0: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Türk Bayrak, Nur Güvercin'e armağan etmiş. Hülya Bursa'dan Mudanya'ya yolculukta izliyor. Ferdi Baba'dan eşim kıymetlim uğruma. Karacabey Yeniköy'den hakkıyla eşi Fatma. Karacabey Yeniköy halkına bayramını kutluyoruz denmiş. Almanya Köy'den Öznur. Öznur teyzen. Bursa Nilüfer'de dinlemekte olan kızım Feyza Özdemir'e, Soydemir'e ve ailesine demiş. İzmir'den Kader, Söke cezaevindeki aşkı eşi Erdal'a.

0: Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttum istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Trabzon'dan da Serkan Yıldız. Kral olmasa diyor. Bu hayat çekilmez diyor. Sultan Gazi Esentepe'den İbrahim Tanış. Kolay gelsin demiş, eyvallah. Herkese iyi bayramlar diyor Mengen'den. Eşim Gülay, çocuklarım Gökdeniz, Ayşe ve Melike'ye, babama, kardeşim Ersin'e denmiş. Almanya Bielefeld'den Ayten. Cümleten bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Eşi can yoldaşı Murat Işık'tan ve tüm gurbetçilere. Almanya'dan Yalçın Şahin. Arabada olan eşime, kızlarıma Beyza, Ledayna, Selin armağan ediyorum demiş.

sen olmasan bu hayat çekilmez Ata abi demiş Ethem. Dikili'den selam diyor Ethem. İbrahim Aksöz. İyi ki hayatımdasın, iyi kimsin demiş. Almanya'dan herkesin bayramı mübarek olsun diyor Duygu Yaver. Ankara'dan Ersin. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Fenerbahçe'miz artık şampiyon olmasın.

0: ilaç gibi radyo. Reklam.
1: Gelsin mi? Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
0: gelsin. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylı.

0: burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Mersin'den Hülya, hayırlı bayramlar abi demiş. Afyonkarahisar Şurt'tan Mustafa bayram tebriğinde bulunmuş özel ailesine. Karabük'ten Ramazan Uzunoğlu. Beni bu bayramda da yalnız bırakan o vefasıza demiş. Sıradaki şarkı benden Salih abime denmiş. Karadeniz'den selamlar diyor Trabzonlu kaptan Orhan. Habil Müslüm'den isyankar istemiş. İyi bayramlar, iyi yayınlar abi demiş, eyvallah. Bolu'dan Gülay. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun diyor. Çok sevdiği eşi ve çocuklarına. Son bir değerlendirme yapmış oldum. Gelen mesajlara yönelik işte veda şarkım arkadaşlar. Tekrar tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramımız mübarek olsun. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Orta namazlarına dikkat edin diyen, yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen, şeytan insanoğlu için apaçık bir düşmandır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
7: Katan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Atadan mikrofon teslim alındı bugün de sevgili kralcılar. 28 Mayıs 2026 günlerden Perşembe, bayramın ikinci gününde de huzurlarınızdayız. Bayram tadında şarkılarımızla gününüzün iki saatine ortak olmaya geldik efendim. İnşallah iyi haberler alıyorsunuzdur. Sevdikleriniz, sevenlerinizle birlikte vakit geçiriyorsunuzdur. Bayramların biraz da hepimizi hatırlattığı duygu halleri bunlar. Yardımlaşmanın, bir arada olmanın, iç içe olmanın daha yoğun yaşandığı nice bayramlara diyerek programı açmış olalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor. Sevgili Melih burada oluncaya dek, yani saatler 19'u gösterinceye dek şarkıları, duyguları paylaşalım. Buyurun, yaslanın koltuklara, yolculuğumuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
10: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
11: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saate montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.

0: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
6: ister ol. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
13: İlaç gibi radyo.
14: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: İlaç gibi radyo.
15: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
16: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
15: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
17: Kaptan Şener.
13: İlaç gibi radyo.

Evet, hava durumumuzda da bildirdiği üzere Karadeniz bölgemizde biraz kuvvetli yağmur geçişleri olacak. Aman dikkat diyelim. Sevgili Kralcılar, yolculuk seyir devam ediyor. Efsaneleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Hem Kral FM WhatsApp hattı üzerinden hem de Instagram'dan yazabilirsiniz. Kaptan Şener profil adresimiz. Evet, Kral FM Kaptan Şener şeklinde arayıp bulabilirsiniz efendim. Oradan mesajları ulaştırabilirsiniz. Tuğba Zaman selamları olsun. İyi bayramlar dileklerini iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Sizlere de iyi bayramlar olsun. Ayten ablamız, kaptanım mutlu akşamlar olsun. Ben de dinliyorum. Seni seviyoruz. Güzel yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Adana'ya selamlarımızı ilettik. Nazen Hanım, sağlıklı nice bayramlar görmen dileklerimle, bayramın mübarek olsun kaptanım. Selamlar sevgiler diyor, bizden de selam olsun. Sude Naz yine Balıkesir'den, babacığına seni çok seviyorum, özledim. Bizler iyiyiz, kendine dikkat et. Allah emanet ol notunu iletmişti. Muhterem Pekol, bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevgi ve dayanışmayı artıran en güzel zamanlardır. Bu mübarek günde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu anlar, her gününüzün bayram güzelliğinde yaşanması ve sağlıkla nice bayramlara ulaşmamız dileğiyle mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun demiş. Hoş geldin can kardeşim. Keyifli yayınlar diyor. İstanbul'dan güzel satırlarla selamlarını iletmiş. Bizden de selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Aksoy takipteymiş. O da bayramımızı kutlamış. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkılarımız armağan olsun. Antalya'ya selam olsun diyelim. Ve Nur Sayın, merhabalar Şener'cim. Kurban bayramın mübarek olsun. Ailenle, sevdiklerinle ve sevenlerinle nice bayramlara inşallah. Sevgiyle kal canım arkadaşım diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun diyelim Nur Sayın'a da. Ve Durdane Hanım, o da hoş geldin can kaptanım. Ailenle, sevdiklerinle çok güzel bir akşamın olsun. Geçen gün yayında Kurban Bayramı'nın anlamını, önemini o kadar güzel ifade ettin ki. Bu bayramın en başlıca özelliği paylaşmak gerçekten de. Bizim kaptanımız başka ya demiş. Dinlemekteyim o güzel şarkılarını, sohbetini. Hollanda'dan selamlar, sevgiler diyor. Bizden de selam olsun. Hayatta şu an neyin peşinden gideceğinizi bilmiyorsanız kendinizin peşinden gidin. Kendinizin en sağlıklı, en mutlu, en iyileşmiş, en şimdiki ana odaklanmış ve özgüvenli versiyonu olmanın peşinden gidin. O zaman doğru yol kendini gösterecektir. Ne güzel sıra dışı bir tavsiye olmuş. Teşekkür ediyoruz. Hollanda'ya selamlar efendim. Özellikle yurt dışında bayramı yaşayan, biraz daha böyle gurbet ellerde, memleketteki bayram havaları bir başkaydı ya diyenler, onlara da bir selam olsun diyelim. Memleketten sıcak bir selam gönderelim. Şarkılarımızı armağan edelim. Alemin Kralı'nda bayramın ikinci gününde bu güzel şarkılar sizler için çalıyor canlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima sevgili.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV, 36.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Türkiye'nin

0: Otopratik.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: İlaç gibi radyo.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Yavaş yavaş ilk saati tamamlayacağız. Bu güzel şarkılar eşliğinde biraz hareketli noktalayacağız. Maşallah. Şimdi şöyle haberlere bir baktığımda normalde İstanbul biraz böyle trafik anlamında boşaldı diyoruz ama hiç de öyle değil. Eminönü'nde insan seli varmış. İskelede adım atacak yer neredeyse yok diyebiliriz. Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler Eminönü'ne akın etmişler. Vapur iskeleleri ve tramvaylarda yoğunluk yaşanmış, bilginiz olsun. Saat başı ana haber bültenimiz, günün gelişen haberlerini bir tabii ki alacağız haber merkezimizden. İstanbul stüdyomuzdan haber merkezi gelişmeleri bir aktarsınlar efendim. İkinci saatte yine birbirinden güzel şarkılarla burada olacağım. Bu güzel hareketli şarkıyla ilk saati tamamlayalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu ikinci saatte de bayram tadında devam edecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 28 Mayıs Perşembe, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Başkent Ankara'da siyasi partiler arasında gelenek olduğu üzere bayramın ikinci gününde ziyaretler vardı. CHP'de hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma ziyaretleri oldu. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu. Meclisteki bayramlaşmadaysa Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece Grup Başkanı Özgür Özel ekibiyle bayramlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii dikkatler bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğinde. Genel Başkan Kılıçdaroğlu kurultay için Yargıtay'ın tedbir kararıyla ilgili son sözünün beklenmesi gerektiğini söylemişti. Bu açıklamaya Grup Başkanı Özgür Özel kurultay önünde hukuki engel yok cevabını vermişti. Kılıçdaroğlu bugün CHP Grup Genel Kurulu için tarihin henüz netleşmediğini ve gerekli bilgilendirme yapılmadan toplantının gerçekleşmeyeceğini aktardı. Öte yandan pazartesi günü yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da tebligatların tamamı ulaşmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Bayramı İstanbul'da karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir de mesaj yayımlayan Erdoğan, konuşmasında Gazze'ye büyük yer ayırdı. Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır dedi.
5: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada teslimiyeti gördük ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın itaadına inşallah vesile olsun.
4: Öte yandan bayramda İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Ordu Lübnan Savaşı'nı da genişletti ve Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Tire ve Nebatiye kentlerine saldırılarda 2 günde 56 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sánchez'in partisinde arama yapıldı. Polis Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. Dikkat çeken bir araştırma, dünyada hızla büyüyen yasa dışı bahis ve sanal kumar sektörü Türkiye için de büyük bir tehdit artık. Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı sitelere üye olduğu tespit edildi. Araştırmalar son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğunu, kumara başlama yaşının ise 15'e kadar gerilediğini ortaya koydu. Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde yoğunluk var. Sahiller ve tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı. Diyarbakır'ın Ulu Camii, Mardin'in açık hava müzesini andıran sokakları, Pamukkale'nin bembeyaz travertenleri ve daha birçok turizm merkezi bayramı hareketli geçiriyor. Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran müzede kuyruklar var. Dünden bu yana müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı. Doğu Anadolu bölgesindeki gezi rotalarından biri de Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan tarihi mekan ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Muğla'da bayram tatilini en yoğun geçiren kentler arasında. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen tatilciler 20 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluşturdu. Bayram dönüşü için bir de kısıtlama var. Tatil dönüşü trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Kurban pazarlarında da yoğunluk devam ediyor. Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde pazarların yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar var. Fiyatlar büyük başlarda 80 bin lira, küçük başlarda 5 bin liraya kadar düştü. Milli Hava Füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan son testlerinde gerçek harp başlıklı atış testini geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır seri üretim sürecinin başladığını duyurdu. Milli elektrikli hızlı tren de saatte 240 km hıza ulaştı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yoğun ve titiz bir test programı yürütüldüğünü aktardı. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim Dünya Kupası'na da yansıdı. İran, 2026 Dünya Kupası öncesinde vize krizi yaşıyor. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin futbolculara henüz vize vermemesine tepki gösteren federasyon başkanı FIFA'ya çağrı yaptı. Vize bekleyen İranlı futbolcular hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Avrupa futbolunda ilk büyük transfer hamlesini Barcelona yaptı. Katalan devi Anthony Gordon için Newcastle United'a 80 milyon euro ödemeyi kabul etti. Barcelona'ya giden İngiliz futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık imza atacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci ayak maçları bugün oynanıyor. Galatasaray Teknik Beşiktaş Gain maçı saat 20.30'da başlayacak.

0: Otokratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın 3. gününde sıcaklıklar 5-6 derece düşüyor. Yağışlar ülke genelinde etkili olacak. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30, Bursa sağanak yağışlı 24 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
1: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz efendim. Bülten sonrası yine yolculuğa seyre devam ediyoruz. Yolculuk demişken bayram yolculuğunda olanlar, sevdiklerine, sevenlerine ulaşmaya çalışanlar ya da şu an memleketlerinde artık araçlarında olan güzel yürekler, illaki bayram sonu, böyle bayram tatili uzun bir tatildi, dönüş yoluna geçeceksiniz illaki, ama şimdi bu yoğun trafikte bulunduğunuz coğrafyalarda hepinize sağlıklı, iyi yolculuklar diliyorum. Gideceğiniz yerlere de sağ salim ulaşın. Bayram tadında geçirin efendim. Aşırı hız yapmayın, alkollü araç kullanmayın, emniyet kemerlerinizi mutlaka takın, trafik işaret ve işaretçilerine uyun. Sağ salim böyle keyifle güzel yolculuklar yapın. Bizler şarkılarımızla yoldaş olmaya devam edeceğiz sizlere. Mesaide olanlar, bayram seyran demeden çalışanlar, işinin başında olan emekçi güzel yürekler, her birinize kolaylıklar diliyorum. Görevleri başındaki kahramanları bugün de unutmayalım, onlara da selam olsun. Vukuatsız iyi görevler, iyi nöbetler diliyorum. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, güvenlik görevlisi dostlar, itfaiye çalışanları, yani vatandaşlar güzel bir bayram geçirsin diye onlar nöbette görevde. O yüzden onlara müteşekkiriz, bir selam olsun diyelim. İstirahatteki canlara da hep söylüyoruz. Özellikle bayramlarda böyle aile büyükleriyle, değil mi? Onları unutmadığımız, yine küçüklerimizin, evlatlarımızın hep tebessümde olduğu, sevindirildiği, yardıma muhtaç insanların ihmal edilmediği, dostlarla, ailelerle, akrabalarla geçirilen çok keyifli zamanlarınız olsun. Bayramın ikinci günü ve yine gün batımı vakitleri, işte Kaptan Şener şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyor. İkinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya

0: İlaç gibi radyo.
1: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
2: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM, elektronik beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
5: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
1: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Hadi ikinci saatte de şöyle dostları bir selamlayalım. Kimler dinliyor, nerelerden takipteler, krallarımızın o güzel mesajlarına dönüp bakalım. Sefa bizleri dinliyormuş, Sefa Sart. Hayırlı bayramlar, rahmetli dedemin sevdiği bir şarkı mümkünse diyor. Şarkısını yazmış. Ruhu şad olsun diyelim dedeceğinizin, şarkılarımızın hepsi armağan olsun değil mi? Kaptanım, Reyhan Hanım'a selamlar diyor Eskişehir'den. Alparslan'ın mesajıydı. Selamlarınızı ilettik bile. Ferda Hanım, merhabalar, öncelikle hayırlı bayramlar. Benim de bir isteğim olacak diyor. Evet, şarkısını yazmış. Kızım için istiyorum şimdiden. Emeğinize, yüreğinize sağlık, iyi yayınlar diyor. Tokat Erbağ'dan bizleri dinleyen takipçimiz Ferda Hanım galiba. Selam olsun efendim. Şarkılarımızı hem kızınıza hem de sizlere armağan etmiş olalım. Leyla Zeynep Bozkan, mutlu bayramlar kaptanım diyor. Arzu Hanım, son 40 dakikasına yetiştim programın diyor. Hoş buldum huzurumun sesi. Sizler de hoş gelmiş, sefalar getirmişsiniz. Ben yollardayım. Burada bayram yok, orada olasım var vallahi demiş. Selamlar olsun diyelim memleketten. Tülay Hanım bizleri dinliyormuş. Bakayım şöyle çok güzel bir ortamda takip ediyorlar belli ki. Yetişemediğim acılar var diyor. Oturamadığım sofralar, sarılmak için saatlerce gittiğim yollar var. Adına gurbet diyorlar. Neyse ki Kral FM var. Uzakları yakınlaştıran diyor. Kral FM Kaptan Şener demiş. Vallahi çok da güzel bir hikaye, hemen kendi hikayemde paylaşacağım. Almanya'dan Tülay Hanım'ın mesajıydı. Yine Hollanda'dan Emine Hanım. Güzel yürektim Kaptan Şener. Bugün rahmetli annemin yıl dönümü ve gönlüm buruk diyor. Böyle günlerde daha çok özlüyor insan. Sadece dualarımı gönderiyorum. Annen baban hayattaysa en zengin insansın diyor. Onlar bir tane, yedekleri de yok. Şarkılar, türküler şifa gibi gelsin gönlüme. Sevgiler, selamlar demiş. Ruhu şad olsun anneciğinizin ve yaşamda nurladığımız nice canların. Bekir Çeliktaş Kilis'ten selamlarını iletmiş. İyi ki varsın diyor. Kurban bayramınız kutlu olsun. Nice mutlu bayramlara inşallah demiş, sağ olsun. Turgay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin kaptan, kolay gelsin. Hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar, selam olsun diyor şimdiden. Arzu Yılmaz, evet Tevfik Arzu Yılmaz çifti. Konya'dan selamlar olsun Yılmaz ailesinden. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şarkı sizlere ve Konya'mıza gelsin demiş. Armağan ettik bile. Kaya ailesine de bir selam gönderelim. Ve ismini sayamadığım daha nice kralcımız vardır mutlaka ama şarkılarda beklemesin. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda. Bu güzel şarkılar sizler için çalıyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Bak.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Mart'taki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla
1: Gelsin. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: İnce Vatan.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Vakıf katılımı da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi

Bugün de geldik yolculuğun sonuna. Sevgili Esma Nur, yeğenimle birlikteyim şu anda. Bugün yayını öyle biraz finalini onunla yaptık. O biraz böyle yeni bir jenerasyon olmasına rağmen eski şarkıları çok seviyor. Bilmiyorum bizlerle büyüdüğü için midir artık. Ama böyle tavsiyelerde bulunuyor bazen. Ve nokta atışı yapıyor yani. Öyle böyle değil. Şimdi sizler için böyle güzel veda şarkıları hazırladık. Sevgili Kralcılar, Gül Benaz vardı galiba değil mi? Arzu Hanım'a bir selam gönderelim. Ahmet Özden'e selam olsun. Bursa'dan sevgili Didem ve ismini sayamadığım nice güzel yürek. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bayramın ikinci gününde de eşlik ettiğiniz için. Barış Manço ne güzel söyledi değil mi? Ruh şad olsun. Ali yazar, Veli bozar. Bu işler böyledir yani, hiç belli olmaz. Siz bir şeyin planını yaparken başka yerlerde başka planlar da işliyordur. Değişir. Şimdi günümüzde olup bitenlere de bazen bakıyorum. Ya vallahi sadece tek bir kelime çıkıyor ağzımda. Fesubhanallah falan diyorsun yani. Gerçekten öyle diyorsunuz. Yine de biz umudu kaybetmiyoruz. Enseyi de karartmıyoruz. Hep öyle derler ya. Kesinlikle hayata güzel bakmak gerekiyor. İşte bayramın ikinci günde de bu duygularla yayındaydık sevgili Kralcılar. Bayramınız kutlu olsun diyelim. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda birazdan sevgili Melih mikrofonda olacak. Kendisine iyi programlar. Hepinize çok güzel bir akşam olsun. Yarın aynı saatte buluşalım ve hadi hep birlikte. Fesubhanallah.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi.

0: Radyo. Reklam. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın 3. gününde sıcaklıklar 5-6 derece düşüyor. Yağışlar ülke genelinde etkili olacak. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30, Bursa sağanak yağışlı 24 derece. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim, herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs 2026 Perşembe. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli dostum, sevgili Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. İnşallah 21'e kadar mikrofon bize emanet. Evelallah hakkını vermeye gayret edeceğiz. Elbette hatasız, kusursuz olmaz. Herkesin bir eksiği olur. Bizlerin de kusuru, sürçülisanı olur ise en baştan affınıza sığındığımızı hatırlatalım. Efendim, Türkiye'nin dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun, krala selam, damara devam diyen güzel dostlar, hemen ne yapalım? Şöyle şarkıları birlikte seçelim. Güzel eserleri, güzel yorumları peşi sıra 21'e kadar Melih'in sevgi çemberinde dinleyip bayrama yakışır bir keyfi hep birlikte paylaşalım inşallah. Instagram kullanan dostlarımız mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıp bana ulaştırmaları yeterli. Evelallah gerisi bende, hiç merak etmeyin. Tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 21'e kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın. Bakım otopratik,
1: otopratik. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Tekno Club'a özel 10.999 lira.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada...

0: Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Setur Yaz Show!
3: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
7: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte...

Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi başladı ve devam ediyoruz. Seçtiğiniz şarkılar, sanatçılar evelallah hepsini tek tek kontrol ediyorum. Listeye almaya devam ediyorum ama tabii ki hepsini iki saate sığdırabilmek mümkün değil. Azımızı çok saysın dostlarımız, ne yapalım, bereketini arttırsın diyelim değil mi? Efendim 21'e kadar birlikteyiz dedik. Elbette ki bayramın tadını çıkartan, sevdikleriyle güzel ortamlarda bir arada olan, yüzlerindeki tebessüm, yüreklerindeki sevinci karşılıklı paylaşan güzel insanlar, inşallah mutluluğunuz her lahza daim etsin. Rabbim tabii ki her günümüzü en az bayramlardaki kadar mutlu, umutlu ve güzelliklerden yana eylesin inşallah. Ne yapıyoruz dedik? Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. Gerisi bende, merak etmeyin.

Efendim tabii ki bayram tatilleri böyle uzun süreli olunca insanlar biraz daha rahat davranıyorlar. Aman yarın sabah erken kalkmama gerek yok. Aman şu gün yetişeceğiz diye bir dert yok. 9 gün. Vallahi bozdur bozdur harca. Gözümüz yok elbette maşallah diyoruz ama siz de bizim gibi mesai başında bayramı yaşayan tüm insanlar adına özellikle daha ağır koşullarda, daha ağır şartlarda bu güzelliklerin yaşanabilmesi, huzurun daim, hizmetlerin sürekli olabilmesi adına görev başında olan özellikle nöbet esaslı meslek gruplarına selam edelim. Başta elbette ki askerimiz, elbette ki polislerimiz, elbette ki sağlık çalışanlarımız. Allah sizleri inşallah yar ve yardımcı olsun. Ayağınız taşa değdirmesin. Başımızdan da eksik etmesin efendim. Tabii onun dışında yine bizleri taşıyan, getiren, götüren şoför esnafı var. Bütün şoför camiasına da Melih'in sevgi çemberinden hayırlı bayramlar dileklerimizi iletmiş olalım. Çalacağımız tüm güzel şarkılar elbette ki canımız şoförlerimize Melih'in sevgi çemberinden armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Gelsin mi? Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
5: Tıkla gelsin.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: ikinci yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataşla
1: mutlu uykular. Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.

0: fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Melih'in sevgi çemberi.

Bugün yine kralcıların her zaman olduğu gibi maşallahları var. Seçtiğiniz şarkıları böyle bakıyorum gıpta ile, gerçekten takdirle alıp listelemeye devam ediyorum. Ne yapıyoruz? Daha fazla insanın gönlü hoş olsun diye mesajların içeriklerine değinmiyorum ama seçtiğiniz her şarkıyı ve sanatçıyı, o güzel tavsiyelerinizi mutlaka dikkate alıyorum diyerek hatırlatmamı yapmış olayım. Efendim, bayramların olmazsa olmazı kapıların çalınması. Baktığınızda babaannelerin, anneannelerin, dedelerin, halaların, teyzelerin kapıyı açıp da gördükleri o manzarayla yüzlerindeki mutlulukları şu an hayal ediyorum, yaşıyorum. Yine bu bayram elbette ki büyüklerimizi mümkün mertebe evlerine, hanelerine, bulundukları yerlere giderek ziyaret etmek hepsinden, her şeyden evla diye düşünüyorum. İmkanı olan dostlar başka şeylerle bunu lütfen değiştirmesinler. İnşallah büyüklerimizi mutlu edelim. Büyüklerimizi ziyaret edelim, onları görelim. Onların yüzlerindeki o gülümsemeyi, onların yüreklerindeki o muhteşem sevinci lütfen hem biz yaşayalım hem de onlara yaşatmanın gururuyla, onuruyla, mutluluğuyla bu bayramı şahane bir şekilde değerlendirelim inşallah. Sevgili dostlar, güzel dostlar, kıymetli kralcılar, dediğim gibi Instagram kullanan dostlarımız mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. Gerisi bende 21'e kadar emrinize amadeyim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yine her bayram öncesi, bayram süresi ve bayram sonunda maalesef elbette yollarda yaşanan o trafik kazaları ve elbette kaybettiğimiz canlar ve hayatının belki de geri kalan kısmını engelli bir birey olarak yaşadığına şahitlik ettiğimiz tabloları elbette ki biliyoruz. Her bayram öncesi, günler öncesi hatta ilgili yerlerden, kurumlardan, kuruluşlardan, kişilerden, büyüklerimizden bu konuda uyarılar, ikazlar geliyor. Bayram süresince de bu ikazlar devam ediyor. Lütfen araçlarımızın bakımlarını yaptırmış olalım. Araçlarımızı uzun yol için sürüşe başlamadan evvel istirahatimizi yapmış, uykumuzu almış bir halde olarak yolculuğa çıkmaya gayret edelim. Ve özellikle yollarda lütfen dikkatimizi dağıtabilecek her türlü materyalden kendimizi muhafaza edelim. İnşallah bu bayram kazasız, belasız, inşallah kötü haberler almayacağız.

durduğu tabloları da görüyoruz. Lütfen işi ehline bırakalım. Bilmediğimiz, anlamadığımız her şeyde karışmayalım değil mi? Kasaplar ne güne duruyor yahu? Kendinize gelin, hadi bakalım. Efendim bu bayram inşallah güzel şeyler olsun, güzel şeyler konuşulsun. İnşallah istemediğimiz, görmeyi arzu etmediğimiz ne varsa görmediğimiz şahane bir bayramı geçirmek ağız tadıyla cümlemize nasip olsun. 21'e kadar.

0: Bisküvi risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Yapı Kredi World'lüler

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'a.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsildaroğlu benim peynirim.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
5: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Ne güzel, keyifli bir bayramı Melih'in sevgi çemberi eşliğinde Kral FM'de yaşayan dostlar cansınız diyelim. Efendim tabii ki bayramlarda çocukların biraz daha böyle neşesi, çocukların biraz daha böyle keyifli hallerini gözlemliyoruz ki Rabbim inşallah bütün çocuklarımızın yüzlerini güldüren güzel bir ömrü nasip etsin. Tabii hani böyle darlandığımız zamanlar oluyor. Ekonomik manada kendimizi çok fazla iyi hissetmediğimiz zamanlar hepimiz yaşıyoruz ama yine de bu bayram şöyle elimizi korkak alıştırmayalım. Bak biz Türk toplumuna has muhteşem örflerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz var. Bunun en başında da harçlık geliyor değil mi? O yüzden bayram harçlıklarında lütfen cimri davranmayalım. Mümkün mertebe olabildiğince imkanları biraz daha zorlayarak şöyle bonkör bahşişler dağıtmaya gayret edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Tabii benden büyük olanlar yaşımız biraz geçti. Belki harçlık almaya müsait değiliz ama her gördüğüm büyüğün elini öpeceğim. Bakayım bayram harçlığında bu sene nasibimiz var mı yok mu? Hep birlikte göreceğiz. Efendim devam ediyoruz. Ne yapalım? Şöyle keyifli şarkıları sıralayalım. Bugün için vaktinde yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken şahane şarkıları, bayram tadında güzel yorumları kıymetli dostlara Melih'in sevgi çemberinde armağan etmeye devam edelim.

artık yavaş yavaş vakit kemale ermek üzere. Ama biz durmadan yine beklentilerin karşılığını kıymetli dostlara sunmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin En Kralı Kral FM'de 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Gerek köylerinde, gerek tatil beldelerinde, deniz kenarında, havuz kenarında, evinin balkonunda, yolda, seyir halinde kralcıyım kardeş, her zaman sizlerleyiz diyen 30 yılı aşkın süredir hiç bitmeyen bir aşk ile krala selam, damara devam diyen bütün güzel dostlar, canımsınız. Hemen ben de o güzel, keyifli anlarınıza en şahane şarkılarla eşlik etmeyi sürdüreyim. Hani şu şarkı çalar mı Melih'ciğim ya da bu sanatçıyı bugün hiç duymadım gibi eğer bir düşünceniz varsa geç kalmış değilsiniz. Instagram kullanan dostlar, Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altına duymak ve dinlemek istediğiniz şarkıyı ve sanatçıyı yazarak bana ulaştırmanız yeterli.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
4: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
5: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de, Melih'in sevgi çemberinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bir kez daha hayırlara vesile olsun. Bayram tadında güzel bir ömrü bir kez daha tüm dostlar, tüm güzel insanlar adına, tüm insanlık adına niyaz ediyorum. Benden sonra 23'e kadar kıymetli dostum Nöbetçi Erdem sizlerle olacak. Erdem'e kolaylık, başarı. Sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın akşam inşallah yine aynı saatlerde Melih'in sevgi çemberinde buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı bayramlar dileklerimizi bir kez daha iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Şarkılarımız da güzel akşama eşlik edecek inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Yani nasıl şarkı yapıyorsunuz ben anlamıyorum ya. Böyle insan dinlerken kendinden geçiyor ya. Kemanlar Ferdi Anıl Yarkın. Hiç tahmin edemezsiniz değil mi? Bu duyduğunuz kemanlar, şarkının bestesi de Ferdi Anıl Yarkın sevgili kralcılar. Yani Cengiz abi de bayağı şarkıları var. Bayağı has damarcıymış. Sözler Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Anıl Yarkın o zamanlar Şahin Özer'le birlikte. Ama daha henüz albümler, şarkılar yok. Besteci kimliğiyle ve müzisyen kimliğiyle Şahin Özer'den çıkan albümlerde Ferdi Anıl Yarkın'ın imzası var. İşte o şarkılardan, o klasiklerden bir tanesi de Sana Hasret Gideceğim.

0: Şimdi bir Ümit Besen klasiği, benim çok sevdiğim bir şarkı. Ben bu şarkıyı Taverna'nın Haberimiz Yok'u olarak değerlendiriyorum. Çünkü öyle bir beste, öyle bir müzik yapmışlar ki sadece müzik bile yeter. Nasıl haberimiz yok için bunu söylüyorum. İşte bu da Taverna'nın Haberimiz Yok'u. Bu gece ayrılırsak bir daha kavuşmayız. İkimiz de gururluyuz. Görüşsek de konuşmayız. Söyleyecek söz yok.
1: Nöbetçi Erdem.

hayat bir oyun, bense bir oyuncak.

0: Sen de terk edersen nasıl yaşarım? Benden uzaklara gitme ne olur. Beni senden mahrum etme ne olur. Gitme, gitme ne olur. Gitme ne olur.
1: Tabii özellikle bayramlarda biz Türkiye'de olanlar bu bayram coşkusunu, bayram sevincini yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Hani bayram ziyaretleridir, bayram namazıdır, kurban bayramıdır, işte Darül Erze'dir, ziyaretlerdir. Bunlar böyle çok yoğun bir şekilde her yerde. Mesela bugün yoğun bir kalabalık vardı. Trafikte de bir yerden bir yere devamlı seyri sefer halinde olan yolcuları görüyoruz. Ama tabii gurbetçiler için zor olduğunu düşünüyorum. Yani onlar için, yani şu anda bulundukları ortam bu. Almanya'dasınız, İsviçre'desiniz, Fransa'dasınız, nerede olursanız onun önemli değil. Yani Türkiye'de olmayanlar için bayramda sanki biraz daha burukluk varmış gibi, biraz daha hüzün varmış gibi. Ha, tabii ki aileleri var, tabii ki Türklerin olduğu ortamlar var ama yine gurbette olmak zormuş gibi geliyor bana. Özellikle onlara çok çok selamlarımı iletiyorum. Onların bayramlarını enişten dileklerimle kutluyorum. En yakın zamanda vatan hasretlerinin, vatan özlemlerinin bitip yurdumuzda olması dilekleriyle tüm gurbetçilere selam olsun.

0: Evet, yavaş yavaş şeride doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit Adapazarı 4 yol. Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

tahtım. Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtım. Kurulsa ne yazar,

dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar.

Evet, benden bu akşamlık da bu kadar. Sevgili Ergün kardeşim bütün ekibi toplamış. Bütün ekibe çok çok selam olsun. Onlara da hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

Evet, güzel şarkılarımızla başladık. Güzel şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz. Bir kez daha tüm kralcılarımızın mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz. Özellikle bayram mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. İyi yayınlar Kadirhan, yerimize aldık, huzurla yayını dinliyorum. İnşallah iyisindir demiş, teşekkür ederim Muğla'dan Durmuş abimize. Ankara'dan gelen bir mesajımız var Berke'den. Yine Ankara'dan Kral FM dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş Aslı. Evet, İzmir'den Esra'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi geceler, iyi bayramlar. Yalova'dan Kiraz ailesi olarak seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz diyor. Onur Kiraz'dan gelen bir mesaj. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Yine sesli mesajlarımızı da 0532 703 92 00'dan bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Şu anda seni dinliyorum demiş sevgili kralcımız Zekeriya Emir göndermiş bu mesajı. 12 yaşındayım, okursanız sevinirim Kadirhan abi demiş. Selam olsun hem sevgili kralcımıza hem ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Kadirhan İyi Yayınlar, Konya Ereğli'den Ali Örengül ben, bütün kral ailesine ve tüm misafirlerime gelsin sıradaki şarkı. Kalabalık bir ortamda seni dinliyoruz demiş. Yine Nurettin şu anda Uşak Eşme'den bizleri dinleyen kralcılarımızdan, enişten Necdet için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. İyi geceler Kadirhan abi. Bu gecede nöbetimin başındayım, İstanbul Kartal'dan Mesut ben, seni severek dinliyorum her gece. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş sevgili Mesut, sırada güzel bir şarkısı var. Birazdan gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Kadirhan, ilaç gibi.

0: Evet, Özcan Deniz'den güzel bir şarkı dinledik. Mesajlar yoğunlukta. Almanya'dan gelen bir mesajla devam edelim. İyi geceler, iyi bayramlar. Halide, babam Mustafa Güçlüdal için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Ferdi babadan bir şarkı istemiş. Denk geldi şarkımıza. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Kadınan abi, iyi geceler. Sıradaki şarkıyı Sude'ye armağan ediyorum diyor Eymen. İyi geceler diyor Eskişehir'den Yeşim. Erzincan'dan gelen bir mesajımız var sevgili Hanife. Şu anda bizleri dinlemekte. Kadirhan Tuzla'dan, İstanbul'dan taksici Ethem ben. Evdeyim, ailecek seni dinliyoruz. Özellikle eşim Melek, oğulları Mercan ve Çağatay'a. Bir de Küba'dan misafirimiz Melina'ya sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Erkan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi yayınlar. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Memleketim Aydın'a selamlar. Almanya Köln'den. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Kütahya Domaniş'ten. Servet, yeğenlerim Doğukan ve Doğan'la seni dinliyoruz demiş. Balıkesir, Edremit'ten Abdullah'tan gelen bir mesajımız var. Özellikle eşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: İzmir'den iyi geceler herkese. Kadirhan, size de kolay gelsin. Herkese ve size mutlu bayramlar diliyorum. Sıradaki parçayı İşcan ailesine ve oğlum Baran'a, beni şu an dinleyen herkese, bir de Siverek halkına rica ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. İsmim Nuray İşcan. Sevgiler, selamlar.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.
3: Bana onu sormayın, unutmak istiyorum, artık hatırlamıyorum.

Ona ait ne varsa İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.

Selamlar Kadirhan, nasılsın? Samsun'dan Muharrem bayramınız mübarek olsun. Şu anda seni eşim Bahar, kızım Kadirhan ve oğlum Buğra'yla dinliyoruz. Rica etsem bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kadirhan abim Balıkesir'den selamlar. Mustafa'dan gelen bir mesaj. Yine Aydın Nazilli'den, Bülent'ten gelen bir mesajımız var. Samsun'dan Mustafa Taş. Bir tur şirketiyle şu anda seyir halindeyiz. Seni dinliyoruz kulaklıktan. Şu anda seni dinleyen tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı demiş. Hem ona hem yollarda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Mehtap'tan, Uşak'tan gelen bir mesajımız var. Aydın Koçarlı'dan Bilge selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. Lüleburgaz'dan bir mesajımız var. Sevgili kralcımız Zeki Çelik'ten gelmiş mesajımız. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Şöyle birkaç tanesini daha paylaşalım. Rabia'dan bir mesajla devam edelim. Hüsniye, Süleyman ve Alkan ailesine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar temennisinde bulunmuş. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Öncelikle bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun diyor. Konya Karapınar'dan Türkmen, sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum. İyi bayramlar Kadirhan, Sakarya Karasu'dan Yasin ben. Özellikle Hazar ve Uğur kardeşime gelsin sıradaki şarkınız diyor. Frankfurt'tan gelen bir mesajımız var. Atilla Ünal abimiz de Almanya Frankfurt'ta şu anda seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan. Yine Gurbet'ten gelen bir mesajımız var. Belçika'dan Ramazan Şimşek, selamlar Kadirhan, iyi bayramlar, iyi yayınlar demiş, eksik olmasın. Hem ona hem de Gurbet'te bizi dinleyen kralcılarımıza da şarkımız, armağanımız olsun.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Rüyadan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum diyor. Marmaris'ten sevgili Burak selam gönderen kralcılarımızdan. İyi bayramlar, iyi yayınlar Kadirhan. Amerika'dan selam olsun. Özellikle sıradaki şarkıyı Hüseyin ve arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. Haluk Kaya. Çorlu'dan, Coşkun'dan gelen bir mesajımız var. Metin'e selamlarını iletmiş. Evet, devam edelim. Hayırlı bayramlar. Mersin Mutluhan selamlar. Veli'den gelen bir mesaj. Selamlar Kadirhan, tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Akın İstanbul'dan göndermiş bu mesajı. Hayırlı geceler Eskişehir'den. Onur, bir taraftan çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor. Hem ona hem çalışan gece mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Sesli mesajlarımızı da birazdan paylaşacağız. İrem'den gelen bir mesajımız var. Çanakkale'den selam göndermiş. O da Aytekin için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor.

Evet, Selda'dan gelen bir mesajımız var. Kadir Han, seni dinliyorum tüm sevdiklerim için. Sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor İstanbul'dan. Osman, Gaziantep'ten Fahrettin'den gelen bir mesajımız var. Mersin'den seni dinliyoruz Kadir Han diyor. Ali. Yine Diyarbakır'dan Necla, oğlum Muhammed Yusuf Çay'a ve arkadaşlarına gelsin. Amerika'da olan oğlum Emir'e de selamlar demiş. Adıyaman'dan selam göndermiş, iyi bayramlar. Yunus'tan gelen bir mesaj. Eşim Songül'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Ankara'da bulunan sevdiğime bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş ama kralcımız ismini belirtmemiş. Selamlar Kadir Han, iyi bayramlar diyor. Bolu'dan Rıdvan, teşekkür ediyoruz. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. Kadir Han Kütahya Gediz'den. Berkay, annemin evinde her gece olduğu gibi seni dinliyoruz tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.

0: Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da...
1: Almanya Kiel'de yaşamaktayım, bayramları buruk yaşıyorum ama yapacak bir şey yok. Ülkeme selamlarımı iletiyorum, iyi bayramlar diliyorum. Özellikle eşim Behe'ye, senelerce kahrıma katlandı, onu çok seviyorum. Sizin aracılığınızla dile getiriyorum. Ülkemin tekrar bayramın mübarek olsun demiş Şenol Bıyıklı, Almanya Kiel'den göndermiş olduğu mesajlar. Hem sevgili kardeşimiz hem gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Tabi işleri buyruk oluyor, özellikle bayramlarda sevdiklerinden uzakta gurbette olmak çok zor. İnşallah önemli olan sağlıklı olmaları kralcılarımızın. İnşallah önümüzdeki bayramlarda acısını telafi ederler. Selam olsun bir kez daha şu anda gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza. Bir kez de şu anda gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Onlardan bir tanesi Balıkesir Edremit'ten. Muhammed Güneş'ten gelmiş mesajımız. Özellikle şu anda seni dinlemekte olan çalışan görev arkadaşım Cemal, Can, Eşref ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Hem onlara hem bayram mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Tekirdağ Saray'dan gelen bir mesajımız var Adil'den. Kadirhan iyi bayramlar. Ben Büşra. Şu anda seni Amasya'da dinliyorum demiş. Canım abim Şenol ve arkadaşlarına gelsin sıradaki şarkı diyor. İyi bayramlar Kadirhan. Aydın Efeler'den Fatma ben. Özellikle babama sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Diyarbakır'dan Nazen'den gelen bir mesajımız var. Bayramın mübarek olsun, nice güzel bayramlar görmen dileğimizle selamlar diye sonlandırmış mesajını. Amin diyelim hepimiz inşallah. Nazen'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız olsun. Sesli mesajlarımız çok yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Yalnız seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız sesleriniz bizlere net bir şekilde ulaşır. Bizlere göndermiş olduğunuz sesli mesajları bizler de 02'ye kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de hem kralcılarımızla hem sevdiklerinizle paylaşırız. Bu arada WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
2: Kadirhan

Almanya'dan Rendsburg'dan gelen bir mesajımız var. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum şu anda. Bir taraftan kurban eti temizliği yaparken siz dinliyoruz. Türkiye'de yaşayan sevdiklerime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Vatan hasreti çeken tüm gurbetçilere gelsin diyor. Sıradaki şarkıyı bizlere de selam gönderirken armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili İbrahim kardeşimize. Aynı zamanda gurbette şu anda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza selam olsun. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan hayırlı geceler, bayramın mübarek olsun diyor İrfan abimiz. Eskişehir'den selamlarını göndermiş, bizden de ona selam olsun. Kırklareli'den gelen bir mesajımız var. Karahalil'den Aykan, Erkan, Kader, Hakan, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemişler. Az evvel paylaşmıştık. Kadirhan iyi bayramlar. Datça'dan seni dinlemekteyim. Mesudiye'den diyor. Buket Taşkıran. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime Ege Taşkıran'a, Doruk Taşkıran'a gelsin demiş. Balıkesir Sındırgı'dan bayramınız mübarek olsun. Her zaman seninleyiz demiş. Eksik olmasın. İsmail Akcan abimizin de bayramı mübarek olsun. Selamlarımızı iletelim ona. Almanya'dan Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Aydın Efeler'den Fatma. Amerika'daki, gurbetteki dalgıç eşime de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Evet, güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.

Kadir Han, iyi geceler. Kayseri'den Burak ben. Bu gece bütün şarkılar sevgili eşim İrem'e gelsin diyor. Bayramınız mübarek olsun. Kırklareli Vize'den yazıyoruz. Berk Kıyak, Uğur Zenger, Mustafa Bakar, Yücel Ayhan, sizden tüm sevdiklerimize sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyoruz demişler. Selam olsun sevgili kralcımıza. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Diyarbakır'dan Yasemin'den gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadir Han demiş. Aileme ve bütün Kral FM dinleyicilerine gelsin sıradaki şarkı. Hayırlı bayramlar diyor. Yayını ve sesi sakinlik ve huzur veren yüreği güzel Kadir Han abim demiş. Mübarek Kurban Bayramın kutlu olsun diyor. Eksik olmasın. Gaziantep'ten selam göndermiş Arzu'ya. Bizden de selam olsun. Kadir Han kardeşim kolay gelsin. Sana ve tüm kralcılara hayırlı bayramlar diliyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun. Almanya Stuttgart'tan Yaşar abimizden gelen bir mesaj. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğun. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Eskişehir'den Candaş'tan gelen bir mesaj. Candaş'ta selam gönderen kralcılarımızdan Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımıza paylaşacağız. İstanbul'dan Leyla'ya sıradaki şarkımızı armağan edelim. Egemen, şu anda seni İzmir Bayındır'dan dinliyorum Kadir Han. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İstanbul'dan Alev'den gelen bir mesajımız var. Yine Necdet sıradaki şarkıyı Çığır ailesine armağan etmek istiyorum. Fethiye'den sizlere selamlarımı gönderiyorum demiş. Bizden de sevgili kralcımıza selam olsun. Az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

0: Evet, Isparta'dan sevgili Onur'dan gelen bir mesajımız var. Kadir Han abi, her gece olduğu gibi bu gece de seni dinliyoruz. Özellikle eşim Aykut için gelsin sıradaki şarkı diyor. Antalya Kepez'den Dilara'dan gelen bir mesaj. İyi geceler Kadir Han abim, iyi bayramlar. Tekirdağ'dan Ahmet Karakaş, şu anda çalışmaktayız. Çalışma arkadaşlarım Hasan. Özellikle Sezgin ve Ayhan'a sıradaki şarkımızı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem onlara hem şu anda çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadir Han rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadir Han yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Kilis'ten gelen bir mesajımız var. Bilgin Narin ablamız göndermiş mesajı. İstanbul'dan bayram dolayısıyla kilise geldim. Seni kardeşim Tamer'le dinliyorum. Bizim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hem Bilgin ablamıza hem Tamer'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Mustafa Taşpınar, Kütahya Simav'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Mustafa da şu anda seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan. Yollar açık olsun hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Sevgili Murat Makedonya'dan kulak vermekte. Tüm sevdiklerime ve sevdiğime gelsin Kadir Han abi sıradaki şarkı diyor. Evet, Instagram üzerinden de oldukça yoğunlukta mesajlarımız. Özkan'dan gelen bir mesajımız var. Ankara Keçiören'den sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan etmiş. Yine Sivas'tan gelen bir mesaj. Meryem, benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesine güzel bir şarkı var.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

Kadir Han tüm kralcılara iyi bayramlar diliyorum. Manisa'dan dinlemekteyiz. Aşkım Nurgül'e ve bana gelsin sıradaki şarkı diyor. Sevgili Ali'ye de selamlarımızı iletelim. Yine gelen mesajlarımızdan birisiyle daha devam edelim. Sakarya Pamukova'dan Fatih, tüm sevdiklerime ve Antalya'da seni dinleyen arkadaşım Serpil'e gelsin diyor. Merhabalar, iyi geceler. Sizleri severek dinliyoruz demiş. Kenan Baran, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. İyi geceler Kadir Han, Yalova Dereköy'den İsmet ben, eşim Güner'le seni dinliyoruz demiş. Yine gelen mesajlarımızdan hayırlı geceler. Bursa'dan çok sevdiğim, Kanlıca'da oturan sevgili Mesra'yı aracılığınızla çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor Serkan. İnşallah sevgili Esra da bu mesaja kulak veriyordur. Kilis'ten selamlar Şahin Özdemir, şu anda beraber oturduğum kardeşlerim Mete, Bülent, Ömer, sağlıkçı Mustafa Özdemir, Mehmet Ali Bozkaya, yine bir diğer Mustafa, Mennan ve tüm sevdiklerime gelsin. Hayırlı bayramlar dilemiş sevgili kralcımız. Kadir Han abi Kuşadası'ndan Coşkun ve Emre, her gece seni dinliyoruz. Ferdi Baba'dan bir şarkı diyor, sözümüz olsun. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. İstanbul'dan Alev'e de selam gönderelim. Kadir Han'ın yayınlar diyor Mine. Atilla için sıradaki şarkıyı istemiş. Sizleri severek dinliyoruz diyor. Cengiz Kurtoğlu diyor. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde Sibel Can.

Antalya'da bir akaryakıt istasyonunda severek dinliyoruz. Mustafa ben, özellikle çok sevdiğim eşim Gizem'e, oğlum Ahmet Harun'a sıradaki şarkı armağan ediyorum. Sizleri çok seviyorum demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kadir Han'a iyi geceler. Manisa merkezden Ömür ben. Şu anda eşim Sevda'mla seni dinliyorum. Özellikle eşime, sana ve tüm kralcılara gelsin hayırlı yayınlar demiş sevgili kralcımız. Selam olsun, mutlulukları daim olur inşallah. Abi hayırlı geceler, hayırlı bayramlar. Diyarbakır'da Sur'da görev yapan özel kuvvetler İbrahim Serdar Yüksel Beyto, bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Diyarbakır Sur'dan hepinize selam olsun demiş, bizden de onlara selam olsun. Sıradaki şarkımızı hem onlara hem de tüm askerlerimize armağan edeceğiz. Öncesinde şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Evet, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum diyor Aynur, İstanbul'dan göndermiş olduğu mesajda. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Elif şu anda seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan. Kütahya'dan Eskişehir yolundayız. Eda, sizleri dinliyoruz. Canım eşim Ömer'e gelsin demiş. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hem yolda olan kralcılarımıza hem yola çıkacak olan kralcılarımıza, özellikle tatil dönüşüne hafta sonu geçecek olan kralcılarımıza şimdiden ricamız olsun. Ama hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hayırlı yolculuklar dileyelim hem uzun yol kaptanlarımıza hem de yolculuk esnasında şu anda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Artık birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. İstanbul'dan Alev'e de selam olsun. O da şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Sırada güzel bir şarkımız var. Ona da armağanımız olsun.

0: 01.48 yaptık saatlerimizi. Yayınlar Kadirhan, seni dinliyorum demiş İstanbul'dan. Okan, Yozgat. Yozgat'ta bir firma adı söylemiş, onu söyleyemiyoruz. Gökhan abimle seni dinliyoruz demiş Şafak. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadirhan abi yayınlar. Bolu'dan Rıdvan, İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş. Geçtiğimiz dakikalarda İbrahim Erkal'dan güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşmıştık. Sıradaki şarkımız onlara da armağan edeceğiz ama dediğim gibi mesajlarımızla devam edelim. Tokat Erbağ'dan selamlar Mustafa ben. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum. Rıza ve Yasin'e gelsin demiş. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı, sözümüz vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle bir tanesini paylaşalım. Ahmet Kuş'tan gelen bir mesajımız var. Kilis'ten bizleri dinlemekte. İskenderun'dan gelen teyze oğluna sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Ahmet Kuş. Bu arada Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Kuşadası'ndan Atilla'ya selamlarımızı gönderelim. Amerika'dan gelen bir sesli mesajımız var. Hemen onu da paylaşalım bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Merhaba Kadirhan. Amerika'dan Bülent Güçlü. Sıradaki şarkıyı tüm gurbetçilere ve Sakarya'da olan canımdan çok sevdiğim Ayşem için istiyorum. Saygılar, selamlar.
2: Kadirhan.

0: sevgili kardeşim Balıkesir Güre'den Fatih eşi Rabia ve çocuklarına armağan etmemizi istiyor sıradaki şarkımızı. Ona da armağan edelim. Sakarya Geyve'den Dilek Kılıç'tan gelen bir mesajımız var. Eşim Ergün Kılıç, Niğde'de olan aileme, Bodrum Yalıkavak'taki kızım Ecem'e, Semih Cenk'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Geçtiğimiz dakikalarda güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşmıştık. İyi geceler, iyi bayramlar. Biga'dan çıktık, Burhaniye yolundayız ve seni dinliyoruz. Özellikle eşim Melih'e gelsin, onu çok seviyorum demiş İlkay. Mutlulukları daim olsun, yolları da açık olsun inşallah. Karabük'ten Recep iş yerinde seni dinliyorum, hayırlı bayramlar demiş. Tüm çalışan emekçi arkadaşlarıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Kolaylıklar dileyelim. Balıkesir'den Nurgül, sevdiğime gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, sesli mesajımız da var Almanya'dan. Hemen bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Selam kardeşim Kadirhan. Bremen'den Ataşahin. Senden güzel bir parça istiyorum. Mümkünse. Arkadaşım, kardeşim, misafirim. Trabzon'dan Sergen Ayar kardeşime gelsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Herkesin bayramını kutluyorum.
2: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Hayırlı geceleriniz olsun. Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Biz Sakarya'dan iki arkadaş Hamza ve Erol seni dinliyoruz Kadınan demiş. Hatay İskenderun'dan iyi geceler, hayırlı yayınlar. Murat Akman ben, 11 aydır göremediğim 2,5 yaşındaki kızım Filiz Berfu'ya sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. İnşallah yakın zamanda kavuşmalarını temenni ediyoruz sevgili kralcımızın kızıyla. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajlara ilişiyor. Oldukça yoğun mesajlarımız, finalimizi de yapacağız. Finalimizin öncesinde gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Kadınan abi iyi geceler, seni dinliyorum demiş. Kocaeli'den gelen bir mesajımız var. Ayşegül göndermiş bu arada bu mesajı. Zonguldak'tan selam göndermiş Tuğba, yine seni dinliyorum diyor. Evet, arkadaşlarla sizi bekliyoruz demiş Pınar, Muhammed ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Muhammed Aydın'a da selamlarımızı iletelim. Hangi şehirden mesaj gönderdiklerini belirtmemişler. Bir sesli mesajımızı da paylaşalım bakalım kralcımız neler demiş.
1: İyi akşamlar Kadirhan, iyi yayınlar kardeşim. Öncelikle senin ve kral ekibi ailesinin bayramını kutluyorum. İsmim Vedat Erciyaz, uluslararası tır şoförüyüm. Yine yollardayız Kadirhan. Almanya'dan İtalya istikametine seyir halindeyim. Bu bayramı da gurbette geçirmek nasip oldu bize. Sizin nezdinizde tüm İslam aleminin, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Gurbette yaşayan gurbetçilerimizin, Türkiye'deki kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Sıradaki parçayı onlara ve Kral FM ailesine, Kral FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Tekrar iyi bayramlar kardeşim, hayırlı akşamlar.
0: Evet, şu anda Şampiyonlar Ligi final maçından sevgiler diye gelen bir mesajımız var. Foto muhabirleri Kadir ve Serkan göndermiş. Bizden de onlara selam olsun. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Hayırlı cumalar diliyoruz hem kralcılarımızın bayramı hem cuması mübarek olsun. Gönlümüzden geçen bütün iyi niyetle yapmış olduğumuz dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Nasip olursa 23'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar.